0: Hararetin yüksek olduğu, sıcaklığın şiddetini gitgide artırdığı günlerdi. Öte yandan hurma bahçelerinin mahsulleri olmuş, toplanılmayı bekliyordu. İnsanlar meyve ağaçlarının gölgeleri altında serinliyorlar ve vakitlerinin büyük bir kısmını bahçelerinde geçiriyorlardı. Peygamberimiz Heraklius'un büyük bir ordu toplayarak Müslümanlar üzerine yürüdüğü haberini almış, bunun üzerine de ashabına derhal bir ordu kurmalarını emretmişti. Ashab-ı kiram ise rehavete kapılmış ve emre itaatte gevşeklik göstermişlerdi.
1: Keşke biraz daha dikkatli davransaydık. Hakkımızda ayet indi.
2: Evet, Resulullah'ın emrine itaatte gevşeklik gösterdik.
1: Hangi ayetlerin indiğini duydun mu?
2: İçeriğini biliyorum ama peygamberimizden duymadım. Sen ondan duydun sanırım. Bana da okusana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme, çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Allah bizi affetsin.
1: Amin. Bazı bedeviler özür beyan ederek sefere katılmak istemediklerini söylediler. Onlar hakkında da şu ayetler nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphenin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.
2: Kalk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım.
1: Zaten peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti. Eli silah tutan herkes savaşa katılacak. Malı olan malıyla destek olacak.
2: Tamam, bari bu hayırdan mahrum olmayalım. Elimizden ne gelirse yapalım.
1: Haklısın, hadi hazırlıklara başlayalım.
0: Resulullah'ın isteği üzerine herkes ordunun hazırlanmasına imkanı ölçüsünde yardım etmeye başlamıştı. Müslüman kadınlar ziynet eşyalarını getiriyorlardı. Bu esnada Hazreti Ömer taşımakta zorlandığı bir yükle mescidin kapısında göründü.
1: Ömer değil mi o?
2: Evet, ta kendisi.
1: Neredeyse malının tamamını yüklenmiş. Taşımakta zorlanıyor. Hadi yardım edelim. Ver şunun ucundan tutayım. Ah, işte böyle tamam. Ömer bu ne böyle?
3: Peygamberimiz, Allah'ım sen şu bir avuç Müslümanın yok olmasına fırsat verirsen artık yeryüzünde sana ibadet olunmaz diyerek Allah'a dua etti. Ve bizi mallarımız ve canlarımızla cihada teşvik etti. Ben de elimden geleni yapmak istedim.
1: Allah hayrını kabul etsin.
0: Hazreti Ömer'in getirdiklerini gören peygamberimiz ona ailesine bir şey bırakıp bırakmadığını sordu.
3: Ya Resulallah, Malımın yarısını buraya getirdim. Yarısını da ailemin yanında bıraktım.
0: Bu esnada Hazreti Ebubekir kapıda göründü. Onun taşıdığı miktar da az değildi.
4: Malımın tamamı budur ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda aldığı cevap tüm müminleri derinden etkilemişti.
4: Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım.
3: Ebubekir, hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir.
0: Ashab-ı kiram ellerinden gelen yardımı yapıyor ve bunu samimi bir şekilde ifade ediyorlardı. Bunlardan biri de Abdurrahman bin Avf idi.
5: Ya Resulallah, 8.000 dirhemim vardı. Bunun 4.000'ini size getirdim. Geri kalanını da ailemin ihtiyaçları için bıraktım.
0: Peygamberimiz ona Allah getirip verdiğini de ev halkın için alıkoyduğunu da bereketlendirsin diye dua ederken bazı münafıklar nifak tohumlarını ekmeye çalışıyorlardı.
3: 4.000 dirhem getirmiş. Bunu Allah rızası için değil gösteriş için yapıyorlar.
2: Tabii ya, maksatları peygamberin gözüne girmek.
0: Peygamberimiz kim bugün bir sadaka verirse sadakası kıyamet gününde onun lehine şahitlikte bulunacaktır diye insanları teşvik ediyordu. Bu arada fakir olduğu her halinden belli olan bir adam devesinin yularından tutarak onu getirdi ve şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, ben başka bir şeye malik değilim. Bunu benden kabul et.
3: Verdiği şey kendinden daha değerli.
6: Hayır, öyle değil. O senden de devenden de daha hayırlıdır.
0: Orduya yardım edemeyen fakir Müslümanlardan Utbe bin Zeyd geceyi ibadetle geçirerek Allah'a şöyle dua etmişti.
7: Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emrettin. Peygamberin de bizi buna teşvik etti. Halbuki benim üzerine binip de cihada çıkabileceğim bir bineğim yok. Benim elimde olmadığı gibi peygamberinin elinde de yok. Ben her zaman bana verdiğin maldan üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Elimde olan şu bir parça malımı senin rızan için tasadduk ediyorum.
0: Ertesi gün elindeki azıcık bir miktarı peygamberimize getirerek şöyle dedi.
7: Ya Resulallah, elimde sadaka olarak vereceğim şu malımdan başkası yok. Bunu Allah rızası için tasadduk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söz söyleyen veya benimle eğlenen kimseye hakkımı helal etmiyorum.
0: Peygamberimiz, Allah seni sadakası kabul olunanlar divanına yazdı diyerek onu müjdeledi. Allah imkanları olmadığı için sefere katılamayanlar hakkında şöyle buyuruyordu. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Gün boyu sırtında yük taşıyarak kazandığı bir avuç hurmayı bağışlayan müminler olduğu gibi, ordunun büyük bir kısmının ihtiyacını karşılayanlar da vardı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Peygamberimiz minberine çıkıp insanları orduya yardım etmeye davet ettiğinde Hazreti Osman Şam tarafına bir ticaret kervanı hazırlığındaydı. Resulullah'ın sözlerini duyar duymaz ayağa kalkarak şöyle dedi.
8: Ya Resulallah, Allah yolunda teçhizatıyla beraber 100 deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum.
0: Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müjdeledi.
8: 100 deve daha hazırlayacağım inşallah.
0: Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10.000 askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında şöyle dua etti.

0: Allah'ım, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol. Ey Osman, Allah senin kıyamet gününe kadar vuku bulacak, gizlediğin, açıkladığın bütün kusurlarını bağışlasın. Münafıklar her savaşta olduğu gibi Tebük seferinde de fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Bunların başında da Abdullah bin Übey geliyordu.
1: Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor. Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim.
2: Haklısın. Karşılarında koca bir krallık var. Savaştıkları Arap kabileleri bunun yanında ne ki?
3: Şu sıcaklarda sefere mi gidilir? Nereden baksan bir aylık mesafe. Helak olup gidecekler.
2: Ben gidip açık açık savaşa katılmayacağımı söyledim. Aklımı kaçırmadım çok şükür.
3: Ben de. Zaten hangi mazeretle gitsek izin veriyor.
0: Resulullah bir sefere çıkacağı zaman hedefini gizli tutar, ashab-ı kiramın büyük çoğunluğu sefere çıkıldıktan sonra nereye gidildiğini öğrenirdi. Ama bu sefer hedef açık açık söylenmiş, zor bir yolculuk olacağı tekrar tekrar ifade edilmişti. Müminler şiddetli sıcaklarda 780 kilometrelik bir yolu kat edecek ve kendilerinden kat be kat fazla bir orduyla savaşacaklardı. Münafıkların işin başında yan çizmesinin sebebi yaşanacak zorluklardı. Ama Müslümanların bu konuda herhangi bir tereddüdü yoktu. Resulullah ne derse onu yapmaya hazırdılar. Nihayet ordu harekete geçti. Peygamberimiz en büyük sancağı Hazreti Ebubekir'e, muhacirlerin bayrağını Zübeyr bin Avvam'a, Ensar'dan Beni Efs'in bayrağını Üseyd bin Hudayr'a, Beni Hazreç'in bayrağını Hubab bin Münzir'e teslim ederek diğer kabilelerin de bayrak edinmeleri talimatını verdi. Binek yetersizliği dolayısıyla develere nöbetleşe biniliyordu. Ordu Salih peygamberin kavmi Semud'un yurdu Hicr'e gelmişti.
4: Ey Müslümanlar! Peygamberimiz buranın Salih aleyhisselamın yurdu olduğunu ve burada Allah'a isyan edenlerin helak edildiğini söylüyor. Allah'ın gazabına uğrayan bu beldedeki kuyulardan su içmeyin, abdest almayın. Resulullah devesini hızla sürerek buradan uzaklaşıyor. Siz de öyle yapın.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
7: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
0: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال حتى يشبع.
1: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü.

0: o vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
3: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin dedi. Ashabtan biri ya Resulallah, her sene mi hac edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
0: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, O'nun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde O'ndan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayra öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin. Kırk hadiste güzel ahlak.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmişsem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak

0: ateşten bir parça vermişimdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
3: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip Ey Allah'ın Resulü! Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط، ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

Her demde sürülmez bu devran-ı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divan-ı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervan-ı Resulullah.

değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

Yüzümü tutmuşum ya Rab, bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmina binam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visali idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamuru vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı caviden bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup mirat bula ta izzugayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadat.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

El emeği ve girişimcilik. El-Miktan'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Rafi bin Hadic'in rivayet ettiğine göre, ey Allah'ın Resulü, hangi kazanç daha helaldir, temizdir diye sorulur. Resulullah, kişinin elinin emeğiyle her makbul ve meşru alım-satım en temiz, helal kazançtır diye cevap verir. Öte yandan Resul-i Ekrem, rızkın onda dokuzu ticarettedir. Onda biri ise sığır ve deve gibi büyük veya daha çok koyun ve keçi gibi küçük baş hayvanlardadır. Hadisiyle de ticaretin büyük bir rızık kapısı olduğuna işaret eder. Bilindiği üzere ticaret, ziraat ve sanat üç ana kazanç yoludur. Bu ve benzeri hadislerden yola çıkan bazı alimler, ticaretin diğer kazanç yollarından daha faziletli olduğu görüşündedir. Başka delilleri de dikkate alan diğer bazı alimler ise, ziraatle sanatın ticaretten daha faziletli olduğu kanaatindedir. Bu alimlerden Nevevi şu değerlendirmeyi yapar. Ziraatle sanat ticaretten önde gelir. Çünkü ziraat ve sanat kişinin el emeği, göz nuru ve alın teridir. Bu ikisinden de ziraat tercihe daha şayandır. Zira onun faydası daha geneldir. İnsanlara ve hayvanlara yöneliktir. Üç ana kazanç yolundan, ticaret, ziraat ve sanattan hangisi olursa olsun, el emeği ve alın teriyle meydana gelen kazanç, mukaddes bir değer ve en faziletli geçim yoludur. İnsanın değerini belirleyen de onun emeği ve alın teridir. Şüphesiz böyle bir değer ve geçim yolu, yiyecek içecek, giyecek ve mesken gibi ihtiyaçların karşılanmasında huzur ve bereket kaynağı olur. Günümüzde özel veya resmi müesseselerde hakkıyla sunulan kamu hizmeti de emek ve alın teri olarak görülmelidir. Çünkü geniş manasıyla emek, Kur'an-ı Kerim'in salih amel, iyi davranış ve say, çalışma kavramlarına tekabül eder. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Kim mümin olarak salih ameller yaparsa, onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız. İnsan için yalnız çalışmasının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı da yakında kendisine gösterilecektir. Sonra da karşılığı ona eksiksiz ödenecektir. Bu demektir ki, yaratılış ve ahdi gereği, görev ve sorumluluk üstlenmiş olan insan ancak iman, emek ve alın teriyle kıymet kazanır. Çalışmayan, üretime katkıda bulunmayan insansa başkalarına yük olmaktan kurtulamaz. Bu itibarla insanın en kötü şartlar altında dahi çalışarak geçimini sağlaması, içinde yaşadığı topluma yük ve külfet olmasından daha hayırlı görülür. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanın çalışmasını bir şekilde üretime katkıda bulunarak dul ve kimsesizlere yardımcı olmasını Allah yolunda cihat veya gündüzleri oruç, geceleri de namaz ibadetiyle eşit tutmuştur. Nübüvvetten önce Resul-i Ekrem'in her biri için muayyen bir ücret almak suretiyle Kureyş kabilesinin koyunlarını otlattığını şu

0: rivayetten öğrenmekteyiz. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki koyun gütmemiş olsun. Ashab-ı kiram sen de mi diye sorunca Resulullah evet ben de Mekke'nin Kararit mevkiinde koyun güderdim buyurdu. Hadisimiz girişimcilik ruhu yanında gücü yeten herkesin çalışması gerektiği mesajını vermektedir. Herkes öncelikle emeğiyle kendisinin ve yükümlülüğü altındakilerin ihtiyacını karşılamaya çalışmalıdır. Zira kişi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir şey yememiştir. Ayrıca meşru alanlarda yatırım yaparak istihdam yoluyla insanlara iş imkanı sağlamalıdır. Zira serveti atıl bırakıp piyasaya sürmemek ve iktisadi hayatı canlandırmamak ciddi bir vebal ve sorumluluktur. Allah yolunda harcamayanları ağır bir dille yeren ayetler, bu hususu da kapsamaktadır. Zübeyir bin el-Avvam'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden birinizin ipini sırtına alıp bir demet odun getirerek satması ve böylelikle Allah'ın bununla onun şerefini koruması halktan istemesinden daha hayırlıdır. Kim bilir belki de bir şeyler verilir, minnet altında kalınır veya hiçbir şey verilmez, zillete maruz kalınır. Konuyla ilgili başka bir hadisin sonunda şu bilgi vardır. Bu şekilde hareket etmek, odun toplayıp satarak geçim temin etmek, kıyamet günü yüzünde dilencilik lekesiyle gelmeden daha hayırlıdır. Enes bin Malik bu hadisin varid olmasına sebep olan olayı şöyle anlatır. Hazreti Peygamber'in yanına Ensar'dan dilenci bir adam geldi. Hazreti Peygamber ona evinde bir şeyi olup olmadığını sordu. Adam evde bir bez parçası olduğunu, bunun bir kısmını üstlerine alıp bir kısmını da altlarına serdiklerini, bir de su içtikleri için kaselerinin bulunduğunu söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bana getir dedi. Adam getirdi. Peygamber bunları açık artırmayla iki dirheme sattı ve aldığı iki dirhemi adama vererek bunun bir dirhemiyle yiyecek al ailene götür, diğeriyle de bir keser al bana getir dedi. Adam öyle yaptı. Allah Resulü kendi eliyle kesere bir sap taktı ve adama bununla gidip odun toplamasını 15 güne kadar gelmemesini söyledi. Adam gitti. Odun toplayıp sattı. Bir süre sonra geldi. 10 dirhem kazanmıştı. Hazreti Peygamber bu paranın bir kısmıyla yiyecek, bir kısmıyla da giyecek almasını emretti ve buyurdu ki bu şekilde hareket etmek, odun toplayıp satarak geçim temin etmek, kıyamet günü yüzünde dilencilik lekesiyle gelmekten daha hayırlıdır. Siyaset ve ahlak nazariyetleriyle tanınan meşhur Şafii fakihi Maverdi, dilencilik konusunda şu bilgilere yer verir. Güç kuvvet sahibi biri çalışmayıp dilenirse, dilenmekten men edilir. İş ve sanatla meşgul olması emredilir. Buna rağmen o dilenmeye devam edecek olursa bu alışkanlığını terk edene kadar cezalandırılır. Dilenmesi yasak edilen birine mal ve iş bakımından yardım etmek gerektiğinde mal sahiplerinin mecburen infak etmeleri, çalıştırıldığında da ücretini vermeleri emredilir. Bu demektir ki ihtiyaç içinde olan bir insanın dilenmektense sırtında odun taşıyıp satması şerefli bir meslektir. Ayrıca devlet işsiz ve çaresiz insana iş imkanı bulmalı veya yol göstermelidir. Nitekim bir eğitimci olarak Hazreti Peygamber ihtiyaç sahiplerine iş konusunda alternatif yol göstermekte ve hiçbir mesleğin hakir görülmemesi gerektiğini öğretmektedir. Doğrusu dilenciliğin kökünün kurutulması, bozuk para vererek onları baştan savmakla değil, onlara iş bulmak, meslek ve sanat öğretmekle ancak mümkün olur. İş yapabilecek ve çalışabilecek durumda olan bir insanın dilenmesi, adeta başkasının emeğine ortak olması ve ondan bir hak iddiasında bulunması demektir. Oysa onun buna hakkı yoktur. Böyle bir haktan söz etmek mümkün olmadığına göre dilenmek mutlak manada haramdır. İnsanın ancak başka bir çıkış yolu olmaması halinde temel gıda ve ihtiyaçlarını temin edememesi veya borcunu ödemekte çaresiz kalması durumunda başkasından isteme hakkı vardır. Aksi bir uygulamanın mümin insanın izzet ve şerefini yok edeceği muhakkaktır. Nitekim Hazreti Ali şöyle der. Zenginin sevap kazanmak için fakire tevazu göstermesi güzel bir haslettir. Fakat ondan daha güzel olanı ise fakirin Allah'a güvenerek zengine el avuç açmamasıdır. Dilencilik ancak şu üç kişi için caiz ve mümkün olur. Şiddetli yoksulluk içinde kıvranan kişi, ağır borç altında ezilen kişi, diyet, mağdura ve yakınlarına ödenen mal ödeyecek kişi. Hazreti Ömer'in yiyeceği olmasına rağmen dilenmeye devam eden birinin yiyeceklerini elinden alıp müsaade ettiği ve onları zekat develerine yedirdiği bilinir. Bu itibarla ilgili hadisler ve sahabe uygulaması, insanın mecburen çalışıp geçimini sağlaması, emek sarf edip rızkını temin etmesi, girişimde bulunup ekonomiye canlılık kazandırması gerektiğini göstermektedir. İnsanın kendinin ve aile efradının rızkını temin edebilmek, varsa borçlarını ödeyebilmek için çalışıp kazanç sağlaması farzdır. Şuna da işaret edilmelidir ki, fert için dilencilik ve başkasına yük olmak neyse, millet, devlet ve ümmet için de odur. Aralarında bir mahiyet farkı yoktur. Fertler gibi milletler de başka millet ve devletlere el avuç açmadan kendi ihtiyaçlarını karşılamalı, tarım ve sanayi sektörlerini canlandırmalı ve refah seviyelerini yükseltmelidirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
0: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
1: أم عطية رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Men senne fil İslami sunneten hasaneten fe umile biha ba'de kutibe lehu mislu ecri men amile biha ve la yenqusu min ucurihim şey. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء."
0: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar, İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, "Kur'an bize yeter" demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu, Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi, Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü, dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat, sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara.
2: Kırk hadiste iman.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti. Ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.
0: وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
0: An İbni Umar radıyallahu anhuma anin nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
2: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.
1: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
2: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin, dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu.

0: المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم.
0: Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Müslüman olarak yaşamayı öğretmiştir. Aynı zamanda öldükten sonraki hayata da Müslümanları hazırlamıştır. Öncelikle ölen kimsenin arkasından yapılması gerekenleri göstermiştir.

0: kişi öldüğünde cenaze namazına katılmayı Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olarak saymıştır. Bu namaz, ölen müminin bağışlanması ve Allah'ın rahmetine kavuşması için duadan ibarettir. Dünyadan ayrılan Müslümanın arkasından yapılacak en önemli ve en son iş, onu hayırla anmak ve ona dua etmektir. Çünkü inananlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. İyiyi kötüyü bilen kişi, ölen Müslüman kardeşinin cenazesine katılır, onu iyilikle anar, ona hayır duada bulunur ve böylece ölenin kurtuluşuna vesile olur. İslam dini, kişinin öldükten sonra iyilikle anılma ve övülme arzusuna sahip olmasını teşvik etmiştir. Müminler için öldükten sonra onları hayırla anacak şahitlerin olması önemlidir. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam duasıyla kendinden sonraki nesillerde iyi anılmak istemiştir. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasip eyle. Bu dua dünyevi beklentiler ve şöhret duası değildir. Hazreti İbrahim bu duayla kendi amellerine ek olarak kıyamet gününe kadar nesiller boyunca insanların şahitliğini kazanmayı istemiştir. Burada iyilikle anılmak ifadesinin bir diğer anlamı ise inananlara takva aşılayacak ve doğru yolu izlemede cesaret verecek iyi bir örnek olarak asırlar boyunca anılmaktır. Müslümanların ölülere sövmesi, ayıplarını açığa çıkarması, lanet okuması ve hakaret etmesi yasaklanmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ölen kimselerin daima hayırla anılmalarını istemiştir. Çünkü ölen kişinin durumunu en iyi bilen Allah'tır. Onların yaptıklarının karşılığını verecek olan da yalnızca Allah'tır.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

0: dedi. Sonra hangisi deyince, Allah yolunda cihattır buyurdu.
1: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
0: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerim-i Şan Muhammed Mustafa, Nazenine Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, Canlara Canan Cihane Can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa. Buy enfasın mutayyep etti nasut ehlini, doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak, nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzere ulu nimettir vücudun nimeti, cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma Rabbi İzzet Hak güçün, ey nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.
2: Hadislerle İslam az sonra.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
1: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince, Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: Habeşistan'a hicret ve adil hükümdar Necaşi.
1: İkinci bölüm.
0: Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebi Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer söz alarak durumlarını gayet veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Rasul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabayla iyi ilişkiler kurmayı, komşularla iyi muamelede bulunmayı, haram yeme ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi şirk koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da bize emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler yaptılar. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca, biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi, bahsettiği ilahi vahiden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim, bunu yapmayacağım," açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, "Onun hakkında Peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e rahmine bıraktığı kelimesidir," şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. "Vallahi Meryem oğlu İsa senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir." Müslüman muhacirler Necaşi'nin ülkesinde huzur içinde yaklaşık 13 yıl yaşamaya devam etmişler ve orada bulundukları süre içinde Habeşistan'ı yurt edinmişlerdi. Muhacirlerden bir kısmı Mekke'ye, bir kısmı da hicretten sonra Medine'ye çeşitli zamanlarda farklı şekillerde geri dönmüşlerdi. Cafer bin Ebi Talib'in de içinde bulunduğu en son grupsa 628 yılında Hayber'in fethi sırasında Medine'ye dönmüştü. Hayber'de Cafer'in geldiğini gören Allah Resulü onu kucaklamış, iki kaşının arasını öpmüş ve şöyle demişti. hangisine daha çok sevineceğimi bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, yoksa Cafer'in dönüşüne mi? Hayber günü savaşa katılanların yanında Habeşistan muhacirlerine de ganimetten pay ayrıldı. Cafer ve arkadaşlarıyla birlikte gemiyle Habeşistan'dan henüz dönen muhacirlere, savaşan gazilerle birlikte ganimet mallarından verildi. Bu nasipli gemi yolcuları arasında bulunan Ebu Musa el-Eş'ari, daha sonraki yıllarda bu durumu övünç vesilesi olarak insanlara anlatmaktaydı. Hatta muhtemelen onların bu durumunu kıskanan bazı Müslümanların, Medine'ye hicret etmekle biz sizi geçtik şeklindeki sözlerini de naklediyordu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü, hicretin 7. yılında diğer çevre ülkelerle birlikte Habeşistan'a da İslam'a davet mektubu göndermiştir. Esasında kaynaklarda Hazreti Peygamber'in Amr bin Ümeyye et-Damri vasıtasıyla Necaşi'ye iki mektup gönderdiği rivayet edilmektedir. Bunlardan biriyle Necaşi'yi İslam'a davet eden Allah Resulü, diğeriyle Necaşi'den Habeşistan muhacirlerinden olan Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe'yi kendisine nikahlamasını ve diğer muhacirlerle birlikte Medine'ye göndermesini istemişti. O dönemde müşriklerin reisi olan Ebu Sufyan'ın kızı Ümmü Habibe, kocasıyla birlikte Habeşistan'a hicret etmiş ancak kocası orada ölmüştü. Resulullah'ın isteği üzerine Necaşi, 4000 dinar mehirle Ümmü Habibe ve Peygamberimizin nikahlarını kıymış ve Ümmü Habibe'yi diğer muhacirlerle birlikte gemiyle Medine'ye ulaştırmıştı. Necaşi, Medine'ye dönen muhacirlerin yanında Peygamberimize çeşitli hediyeler ve bir heyet göndermişti. Hazreti Peygamber, minnettar olduğu Necaşi'nin heyetini karşılamış ve bizzat onları ağırlamıştı. Allah Resulü'nün kendisine sığınan Müslümanlara kucak açan Habeşistan Kralı Necaşi Asame'ye gönderdiği ve onu Müslüman olmaya çağırdığı mektup şöyledir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Resulü Muhammed'den Habeş Kralı Necaşi Asame'ye. Müslüman ol. Kendisinden başka ilah olmayan gerçek melik, mukaddes, selam, koruyucu, kurtarıcı olan Allah'a hamdimi sana iletirim. Meryem oğlu İsa'nın Allah'ın ruhu ve bakire, iffetli, temiz ve namuslu Meryem'e onun rahmine bıraktığı kelimesi olduğuna şehadet ederim. Böylece Meryem İsa'ya hamile kalmıştır. Allah Adem'i kudreti ve nefesiyle nasıl yarattıysa İsa'yı da kendi ruh ve nefesinden öylece yaratmıştır. Seni tek ve ortaksız olan Allah'a inanmaya, ona itaatte devamlı olmaya, bana uymaya ve bana gelen vahye iman etmeye davet ediyorum. Çünkü ben Allah'a

Allah'ın Resulüyüm. Sana amcamın oğlu Cafer'i ve beraberinde Müslümanlardan bir grubu göndermiştim. Sana geldikleri zaman onları ağırla ve zorbalığı bırak. Seni ve askerlerini Allah'a inanmaya çağırıyorum. Ben tebliğ ettim, nasihatte bulundum. Nasihatimi kabul edin. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Necaşi, Allah Resulü'nün bu davetine olumlu cevap vererek Müslüman olmuştu. Hatta kaynaklarda İslam'ı benimsediğini ifade eden kendisine ait bir mektubu da bulunmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Necaşi Ashame bin Ebcer'den Allah'ın Resulü Muhammed'e, ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah ki beni İslam'a eriştirmiştir. Şimdi İsa'nın durumunu anlatan mektubun bana ulaştı ey Allah'ın Resulü. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki İsa senin söylediğin gibidir, fazlası değil. Senin bize gönderdiğinle tanışmıştık. Amcanın oğlunu ve arkadaşlarını misafir etmiştik. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün, doğrusun ve Allah tarafından da tasdik edilmişsin. Sana ve amcanın oğluna biat ettim ve onun aracılığıyla alemlerin Rabbine teslim oldum. Ey Allah'ın Resulü! Sana oğlum Erha bin Asame bin Ebcer'i gönderiyorum. Ancak kendime sözüm geçer. Sana gelmemi istersen ey Allah'ın Resulü gelirim. Şehadet ederim ki senin söylediklerin gerçektir. Sana selam olsun ey Allah'ın Resulü. Necaşi, bilge bir idareci olarak doğruya değer veren ve hakkı teslim eden bir kişiydi. Müslümanların zor zamanlarında onlara kucak açmış, daha sonra da Müslümanlığı gerçek hidayete ermişti. İslam'ı seçişinde Hristiyanlığı tanıması, Hazreti İsa'nın Resulullah'ı müjdelemesi ve Resulullah'tan kendisine nakledilen bilgilerin öteden beri edindiği tecrübelerle örtüşmesi etkili olmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Habeşistan Meliki Necaşi öldüğü gün ashabına onun ölümünü haber vererek, "Bugün Allah'ın salih bir kulu olan Ashame Necaşi vefat etti." buyurmuş, imamlık yaparak ashabına onun için gıyabi cenaze namazı kıldırmış, "Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret isteyin." diyerek adil krala karşı son görevlerini yerine getirmişti. Resulullah en zor zamanda kendilerine sığınan ashabına kucak açan Habeşlilerin gösterdikleri misafirperverlik ve yardımseverliklerine karşı minnetini ifade etmek üzere onlar için "Onlar size dokunmadığı sürece siz de Habeşlilere dokunmayın." buyurmuştur. Allah Resulü'nün Habeşistan Kralı Necaşi ile kurduğu diplomatik ilişki onun siyasi dehasını ortaya koymaktadır. İslam'ın henüz ilk yıllarında kurulan bu ilişkiyle Necaşi'ye İslam dini tanıtılmış, İslam'ın kuşandığı erdemler anlatılmış, böylece İslam ve Hristiyanlığın kaynağının esasında aynı olduğu fark ettirilmiştir. Bu şekilde İslam'a hayran olması sağlanan Necaşi, ülkesinin kapılarını Müslümanlara açmış, Mekkeli müşriklerin diplomatik çabaları ise sonuçsuz kalmıştır. Necaşi'nin farklı bir dinden olan muhacirlere gösterdiği misafirperverlik, varoluş mücadelesinin verildiği bir dönemde bunalmış ve köşeye sıkışmış Müslümanlar için adeta bir çıkış kapısı, umut kaynağı ve önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kun fid dunya ka'annaka garib ev abiru sabil.
0: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim farklılık arz etse de, ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması, bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrası ile ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri, insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra, mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sûra üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: حذيفة بن يمان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: geri döner. Geri döner. Geri döner.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alem

Nirin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
3: إغار المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا وفي رواية لمسلم مساجدنا.
3: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Beynema raculun yemşi bi tariqin iştedde aleyhil ataş fevecede bi'ran fenezele fiha feşerib. ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
0: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları Yüce Yaratıcı'nın emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir. Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur.
2: Sabah Mahfel Sürmesi az sonra.
3: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
4: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel." Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum."

0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah: ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hüsnü hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
0: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki, insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler, Rabbine sığınan kulu, gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul, ibadet için camiye girdiğinde, her ne kadar görmese bile, bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde, duasının Allah katında kabul olması için amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi bu karşılaşmaya hazırlık yapar.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kaplar, merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءِ
3: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, bu ne hal ya Resulallah dedi. Resulullah, bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi diye sordu. Abdullah bin Amr, evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum diye cevapladı. Efendimiz, böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır buyurdu. Abdullah bin Amr gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.
0: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanın kemal ufku olarak ihsan. İhsan kavramı sözlükte güzel olmak, iyilik etmek ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde onun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken, insana nispet edildiğinde iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan, hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan dış denetimin değil, İç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" buyurması, "Biz ona şah damarından daha yakınız" şeklindeki ifadesi ve "Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir" buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, onun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsanı, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, ben kimim ve kimin huzurundayım sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, İnsanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir. İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da Allah ihsan edenleri sever buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan, merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir. Kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise, "Allah her işte ihsanı emretmiştir" buyurarak, ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur: yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza Muhsin İnsan Modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon, dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil, Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu, kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım, modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan, yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle muhsin kişilik, sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan, başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Bir şehirde alınıp satılan şeylerde toplumun hakkı vardır. Halk şiddetli ihtiyaç içindeyken bir malı satmayıp depolamak, insanların hakkına engel olmak demektir. Bir hakkı hak sahibinden esirgemekse zulüm olduğundan haramdır. Normal piyasa ortamında bir kimse kendi ürettiği malı piyasaya sürmeyip bekletebilir. Ancak darlık ve kıtlık zamanlarında bu sıkıntılı durumdan yararlanmaya kalkışmaması gerekir. Ticaret yapanlar kıtlık ve darlık zamanları dışında piyasada darlık oluşturup fiyatları yükseltmek amacı olmaksızın dilediği kadar mal depolayabilir. Bu durum yasaklanmış değildir. Kara borsacıya kendisinin ve aile fertlerinin ihtiyacından fazla olan gıda maddelerini satması emredilir. Kara borsacılık suçu tüketiciye zulmetmek anlamına geldiğinden, halkın ihtiyaç duyduğu malları kara borsacının idari makamın önerdiği emsal fiyatla veya piyasa fiyatıyla satması gerekir. Kara borsacı satmaya yanaşmazsa zor kullanılır. Bu idari yetki, kara borsacının insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri aşırı bir fiyatla satarak zulüm işlemesinden ileri gelmektedir. Bu durumda takdiri bir değer yani emsal fiyat tespit edilebilir. Bu ise gerektiğinde narhın yani devletin fiyatlara müdahalesinin cevazı anlamına gelmektedir. Kara borsacılıkla ilgili olarak Resul-i Ekrem Efendimizin bu net tutumunun ardından toplumun ihtiyacını göz önüne alarak sahip olduğu ihtiyaç maddelerini raiç bedelle piyasa fiyatıyla satan insanlara Peygamberimizin bakışını aktaralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse gıda maddelerini toplayıp raiç fiyatla satsa, sanki onu tasadduk etmiş ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmış gibi olur. İslam, Müslüman bir ferdin kazancını elde etmede sadece haramlardan uzak durmasını değil, aynı zamanda şüpheli şeylerden kaçınmasını öğütler. Herhangi bir fert, kendisini şüpheye düşüren yollardan ve kazançlardan kaçınma gayreti göstermedikçe, bir zaman sonra haram şüphesi karışan kazançlar kişiye normal gelecektir. Bu nedenle daha önce de ifade edildiği gibi, Peygamber Efendimiz şüpheli şeylerden uzak durmak hususunda insanları uyarmıştır. Hadis, şüpheli şeylerden kaçınanların dinlerini noksanlıktan ve namuslarını ahlaki çöküntüden koruyacağını haber verdiği gibi, kazanç ve yaşayışında şüpheli şeylerden kaçınmayan kimsenin kendini bir kısım ithamlara maruz bırakacağını ikaz etmektedir. Bütün bu uyarılara rağmen şüpheli kazanç yollarından kaçınmak bir tarafa, haramlardan sakınmakta bile gevşeklik göstereceğini Peygamberimiz şöyle haber vermektedir. Öyle bir zaman gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helal mi haram mı olduğuna hiç aldırmayacak. Hadis-i şerif mümini kazanç hususunda dikkatli olmaya, haram bulaşıp bulaşmadığını araştırmaya sevk etmektedir. Çünkü dikkatsizlik sebebiyle haram karışmış rızkı tüketmek, o kişiyi ahirette iflas edenler topluluğuna katacaktır. Nitekim Allah Resulü gerçek anlamda iflas eden kişiyi, dünyada parasını pulunu kaybeden kişi değil, dünya hayatında her çeşit salih ameller, yararlı işler yapmış olmasına rağmen, ahirette şu veya bu sebeple bu salih amellerden kendisine istifade edeceği hiçbir şey kalmadığı için cehenneme giden kimse diye nitelendirmiştir. Şu halde haramla beslenmek de böyle bir neticeye götürecek sebeplerden biri olmaktadır. Kul hakkına saygı göstermek. Kul hakkı insanın can ve mal gibi dokunulmaz.

dokunulmazlıklarına yönelik tecavüz ve haksızlıklar hakkında kullanılan bir kavramdır. Bu tür haksızlıklar haram ya da mekruh davranışlardan sayılır. Kul hakkına tecavüzden doğan günahların ve cezaların affı kolay kolay söz konusu olmayıp, ancak hak sahibi kulun bağışlamasıyla ortadan kalkabilir. Müslüman, kul hakkına son derece titizlik göstermeli, bilerek veya bilmeyerek başkalarının hakkını almışsa, onu ödemek ve helalleşmek suretiyle kendisini kurtarmaya çalışmalıdır. Nitekim Allah Resulü bu konuda, kimin üzerinde ırz veya başka bir şey sebebiyle kardeşinin hakkı varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce helalleşsin. Aksi takdirde o gün salih bir ameli varsa, o zulmü nispetinde kendinden alınır. Eğer iyilikleri yoksa, arkadaşının günahından alınıp kendisine yüklenir. Hadis-i şerif, kul hakkının kişinin cennet ya da cehenneme gidişinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamakta olduğunu göstermekte ve müminleri mümin kardeşine karşı haksızlık yapmamaya, şayet yapmışsa helalleşmeye teşvik etmektedir. Bir diğer hadis-i şerifte, Allah katında bir kulun yasaklanan büyük günahlardan sonra beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, ödenecek karşılık bırakmadan borçlu halde ölmesidir buyrularak, bir kul hakkıyla gidecek olan kişinin adeta büyük günah işlemiş gibi sayılacağını bildirir. Başka bir hadisinde ise Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gelen kimse hakkında şöyle buyrulur. Müflis şu adama derler ki, dünyada yaptığı bütün ibadet ve taatin sevabıyla kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelir. Bu adam dünyada birçok hayırlar, ibadetler yapmış olmakla birlikte başkalarına zulmetmiş, kimini dövmüş, kiminin gönlünü kırmış, şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiş. İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın çevresinde toplanacaklar, haklarını isteyecekler. Bana dünyadayken şöyle yaptı, hakkımı al ya Rab diye davacı olacaklar. Allah bunun hayır ve iyiliklerinden elde ettiği sevapları bunlara taksim edecek. Fakat borcu yine kapanmayacak. Nihayet onların günahlarını bunun üzerine yükleyecek, cehenneme gönderecek. İşte asıl müflis böyle bir adamdır. Komşunun, yetimin ve yoksulun hakkını gözetmek. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde komşunun, yetimin ve yoksulun hakkına yer yer vurgular yapılmaktadır. Bu vurgular toplumda oluşacak kin, nefret ve haset duygularının kırılması yoluyla toplumdaki bağların sağlamlaştırılmasına yöneliktir. İslam dini bu bağlamda varlık sahibi bir müminin sahip olduğu servette komşu, yetim ve yoksul için pay ayırmasını öğütlemektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayetlerde ve hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve emriniz altında bulunanlara güzellikle davranın. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Nisa suresi 36. ayet. Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, şüphe yok ki Allah onu bilir. Bakara suresi 215. ayet. Dünya ve ahiret hakkında lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Sonra yetimler hakkında soruyorlar. De ki, onları iyi yetiştirmek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Bakara suresi 220. ayet. Onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan kimseler için de bir hak vardır. Zariyat suresi 19. ayet. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Nur suresi 22. ayet. Öyleyse yakınlara hakkını ver.

yoksula da yolcuya da. Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır. Rum Suresi 38. Ayet. Kur'an-ı Kerim, yetimlerin mallarının korunması hususunu birçok ayette ele almış, korunması, artırılması ve belli bir disipline göre harcanması için direktifler vermiş, bunlara uymayanlar için ağır tehditlerde bulunmuştur. Nitekim ayet-i kerimeler, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenleri şiddetle uyarır. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına o en güzel olandan başka surette yaklaşmayın. Gerçekten yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. En'am suresi 152 ve Nisa suresi 10. ayetler. Bu konuda diğer ayetlerin de yardımıyla en güzel yaklaşma ifadesinden şu üç temel esas çıkarılabilir. 1. Koruma, 2. Artırma, 3. Zamanında teslim. Sevgili Peygamberimiz ise konuyla ilgili hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar ısrarla tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim. Allah Teala'ya göre arkadaşın hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı, komşusuna faydalı olandır. Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa komşusuna ihsanda, iyilikte bulunsun. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa hayır söylesin veya sussun. Bu hadis-i şerifte komşu hakları imanla ilişkilendirilmektedir. Allah'a inanan hadiste sayılan hususlara önem vermelidir. Çünkü hiçbir davranış Allah'ın bilgisinden kaçmamakta, hepsi zapt edilmektedir. Ahiret hesap yeridir ve her yapılan iş orada karşımıza çıkacaktır. Ağızdan çıkan her söz, komşuya yapılan her ikram karşılık bulacaktır. Din bunların üzerinde ısrarla durduğuna göre şu hususlardaki iyi davranışlar ve hayırlı sözler fevkalade değerlidir. Çirkin davranışlar ve kötü sözlerse hesabı çok çetin olan fiillerdir. Hazreti Peygamber, yetimlere ilgi gösterme ve onların ihtiyaçlarını giderme konusunda şehadet parmağıyla orta parmağını işaret ederek aralarını birleştirmiş ve ben ve yetimin işlerini üstlenen kimse cennette şöyle beraber bulunacağız diye buyurmuştur. Yetim malı yemek ne kadar kötü ve büyük günahsa, onları korumak da o derece sevaptır ve hayırlı bir iştir. Onun için her insanın çevresinde bulunan yetim ve öksüzleri görüp gözetmesi ve malına sahip çıkıp onu işletebilecek seviyeye gelinceye kadar yetimi koruması dini ve insani bir görevdir. Allah'ım, iki zayıf kimsenin yetimle kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum. Fakirlerinizi kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandırıldığınızdan şüpheniz olmasın. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Hadis-i şeriflerde görüldüğü üzere mümin, servetinde komşunun, yetimin ve yoksulun da hakkı bulunduğu bilinciyle yaşamını sürdürmekle ve toplumdaki dayanışmaya katkıda bulunmakla mükelleftir.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e, "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize, "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir. "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

Namaz esnasında tek parça elbiseyle namaz kılınıp kılınamayacağını soran sahabiye, Allah Resulü, "Her birinizin ikişer elbisesi var mı ki?" diyerek cevap vermiş.

Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, "Sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım." demiş. Allah Resulü onun ardından, "Eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir." buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince, onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin."

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin." İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız," buyurdu. "Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et," diyeceğim. "Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun," denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, "Ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin," diyeceğim. Bunun üzerine bana, "Sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler," denilecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu

0: çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.

Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki, koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili eşinin sözlerine karşılık Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş.

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Sahabeler. Asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
0: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala, mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek, sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı, peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir

0: ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
1: Kırk hadiste iman.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek Müslüman olasın.

Bir gün Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü, eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca, Resulullah, iyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.''

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

0: Allah Resulü kendisine cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et diyerek öğüt vermiştir. Peygamber Efendimiz çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranır, çevresindekileri de bu konuda uyarırdı. Bir gün kucağına aldığı torunu Hasan, üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadla, "Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını acıttın" diyerek tepki göstermiştir. Yine küçük bir kızken babasıyla Hazreti Peygamber'i ziyarete gelen Ümmü Halid, onun mübarek sırtındaki bene dokununca babası tarafından azarlanmış ama rahmet peygamberi "bırak onu, dokunsun" buyurmuştur.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini artırmayı yasakladı. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi?" diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah Teala'yı zikretmektir" buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın, şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a "şehirli köylünün malını satmasın" sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas "ücretle simsarlık etmesin" cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kalk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım.
2: Zaten peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti. Eli silah tutan herkes savaşa katılacak. Malı olan malıyla destek olacak.
1: Tamam, bari bu hayırdan mahrum olmayalım. Elimizden ne gelirse yapalım.
2: Haklısın, hadi hazırlıklara başlayalım.
3: Ya Resulallah, malımın yarısını buraya getirdim. Yarısını da ailemin yanında bıraktım.
4: Bu esnada Hazreti Ebubekir kapıda göründü. Onun taşıdığı miktar da az değildi.
5: Malımın tamamı budur ey Allah'ın Resulü.
4: Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda aldığı cevap tüm müminleri derinden etkilemişti.
5: Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım.
3: Ebubekir, hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir.
6: Ya Resulallah, Allah yolunda teçhizatıyla beraber 100 deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum.
4: Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müjdeledi.
6: 100 deve daha hazırlayacağım inşallah.
4: Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10.000 askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı.
7: Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor. Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim.
8: Haklısın. Karşılarında koca bir krallık var. Savaştıkları Arap kabileleri bunun yanında ne ki?
9: Şu sıcaklarda sefere mi gidilir? Nereden baksan 1 aylık mesafe. Helak olup gidecekler.
0: 149. Bölüm.
4: İslam ordusu Tebük'e doğru ilerliyordu. Gece bir müddet dinlendiler ve sabah namazını kıldıktan sonra yollarına devam ettiler. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
8: Buyur ey Allah'ın peygamberi.
4: Peygamberimiz Muaz'a yaklaş dedi. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamberimiz ona insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
8: Ya Resulallah, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor kah yürüyorlar.
4: Peygamberimiz evet, ben de uyuyakalmışım dedi.
8: Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum.
4: Peygamberimiz dilediğini sor dedi.
8: Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle. Başka bir şey sormayacağım.
4: Peygamberimiz aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra şöyle dedi. Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın.
8: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlar mısınız?
4: Muaz Efendimizin söylediklerini adeta zihnine kazımak istiyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sözlerini 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, İstersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim.
8: Elbette ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun, buyur.
4: Peygamberimiz şöyle buyurdu. Bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına

0: Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin dileği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır. Konaklama yerlerinden birinde ashab-ı kiram kendilerine yetişmeye çalışan bir süvarinin geldiğini fark etti.
1: Bir süvari yaklaşıyor.
2: Kim ola ki?
0: Peygamberimiz yola çıktığından beri gözlerinin aradığı bir arkadaşının olmasını temenni ediyordu. Ebu Hayseme olaydı diyerek bu isteğini dile getirdi.
1: Ya Resulallah, vallahi o Ebu Hayseme.
3: Esselamu aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
0: Peygamberimiz Ebu Hayseme'nin gelişine çok sevinmişti. Ona orduya katılmadığından dolayı helak olmaya yaklaştığını söylediğinde Ebu Hayseme yaşadıklarını anlatmaya başladı.
3: Ya Resulallah, benim dinimde hiçbir şüphem olmadığı halde sizden geride kaldım. Siz sefere çıktınız, aradan günler geçti. Sıcak bir günde işimi bitirip eve dönmüştüm. Ailem bostanımızdaki çardakta bana yemek hazırlamıştı. Çardaklar serindi, sular soğutulmuştu. Benim için hazırlanan şeylere baktım, aklıma siz geldiniz. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde Allah'ın Resulü yakıcı güneş ve rüzgarın altında silahını boynunda taşısın da Ebu Hayseme serin gölgede yemeği hazırlanmış bir şekilde nimetlerin içinde oturup kalsın. Olacak şey mi diye düşündüm. Eşimin konuşmasına dahi fırsat vermeden yola koyuldum. Çok şükür ki size yetişebildim. Yoksa dediğiniz gibi helak olacaktım. Allah'tan benim için bağışlanma diler misiniz?
0: Peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Medine'den Tebük'e kadar 18 yerde konakladı. Ve 19. konaklama yeri Tebük oldu. Resulullah Tebük'te Müslümanlara şöyle hitap etti. İyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak en sağlam kulp takva kelimesidir. Dinlerin hayırlısı İbrahim Aleyhisselam'ın dini olan İslamiyet, sünnetlerin hayırlısı Muhammed'in sünnetidir. Sözlerin en şereflisi zikrullah, kıssaların en güzeli Kur'an'da olanlardır. Amellerin hayırlısı Allah'ın işlenmesini gerekli kıldığı farzlar, amellerin kötüsü ise sonradan ortaya çıkarılmış olan bidatlerdir. En güzel yol ve gidişat peygamberin yolu, ölümlerin en şereflisi şehadettir. Zenginliğin hayırlısı kalp zenginliği, azıkların hayırlısı takva azığıdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah güçlüklere sabredip katlanan kimsenin ecrini kat kat arttırır. Kendine isyan eden, karşı koyan kimseyi ise azaba uğratır. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
5: Amin.
0: Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
5: Amin.
0: Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
5: Amin. Amin. Amin.
0: İslam ordusu 15-20 gün Tebük mevkiinde bekledi. Ancak gerek Bizans'tan gerekse onu destekleyen Araplardan bir hareket görünmüyordu. Şam üzerine yürünüp yürünmemesi konusunda Allah elçisi ashabı ile istişare etti. Hazreti Ömer sözü aldı.
3: Eğer gitmekle emrolundunsa git. Arkandayız ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz eğer bu konuda Allah bana bir şey emretseydi size danışmazdım dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, Rumların sayısı çok fazla. Senin bu derece yakına gelmen onları korkutmuştur. Uygun bulursanız bu yıl buradan geri dönülsün. Uygun değilse de Yüce Allah bu konudaki buyruğu...

0: onu bildirir.
1: Ashabının görüşlerini tek tek dinleyen Peygamberimiz Tebük'ten ileri geçmedi. Tebük dönüşünde bir gece vakti Abdullah bin Mesud kazma kürek sesleri duydu. İleride yanan meşalenin ışığını takip ettiğinde Peygamberimizin Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in orada olduğunu gördü.
2: Esselamu aleyküm. Hayırdır, ne yapıyorsunuz gecenin bu saatinde? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kim öldü Ömer?
0: Zülbicadeyn.
2: Hiç haberimiz olmadı. Allah Allah.
0: Birkaç gündür ateşi yüksekti.
2: Şehit olmayı ne kadar arzuluyordu.
0: Evet, peygamberimizden dua etmesini istemişti.
2: Gerçi Allah yolunda seferdeyken öldü. O da şehadet sayılmaz mı?
0: Peygamberimiz Humma'dan ölenlerin de şehit olduğunu söyler.
2: Mezara inen Resulullah mı?
0: Evet.
2: Ben de yardım edeyim, beraber defnedelim. Zülbicadeyn, ne kısmetliymişsin. Seni Allah'ın Resulü kabrine indirdi. Şimdi de dua ediyor.
1: Peygamberimiz, ey Allah'ım, ben ondan razı ve hoşnudum. Sen de ondan razı ve hoşnut ol diye dua ediyordu.
2: Resulullah'ın bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. Keşke bu kabrin sahibi ben olsaydım. Ondan 15 yıl önce Müslüman olduğum halde onun yerinde olmayı ne kadar da isterdim.
1: Tebük seferi yaklaşık 50 gün sürdü. Ekim ayında çıkılan seferden Aralık ayında Medine'ye dönüldü. Halk büyük bir sevinçle Seniyyetül Veda'ya giderek orduyu kasidelerle karşıladı. Sefer esnasında herhangi bir çatışma meydana gelmemesine rağmen son derece güç şartlar altında 30 bin kişilik bir ordunun çıkarılması ve Bizans'a meydan okunması sebebiyle Tebük gazvesi askeri ve siyasi bakımdan büyük bir zafer sayılır. Resul-ü Ekrem her sefer dönüşü Medine'ye gelince önce mescide girip 2 rekat namaz kılar, ardından oturup sefere katılmayanların mazeretlerini dinlerdi. Tebük gazvesine mazeretleri olmadığı halde katılmayan 80 kişi Mescid-i Nebevi'ye gelerek sözde mazeretlerini açıkladılar. Resulullah onların söylediklerini esas alıp kalplerinde gizledikleri şeyleri Allah'a havale etti. Bu arada Ensar'dan Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye nefislerine aldanıp sefere gitmemişlerdi. Bu 3 sahabi gerçeği Resul-i Ekrem'e anlattı.
3: Ey Allah'ın Resulü, Allah bana şiir yazabilme kabiliyeti bahşetti. Ağzım iyi laf yapar. Fakat senin karşında yalan söyleyecek olursam Allah'ın gazabına uğrarım. Sen de bunu er geç anlarsın. Az önce gelenlerden her biri sana mazeretlerini sundu. Arkadaşlarım da bana makul bir mazeret bulmamı söylediler. Size bunu sunsaydım Allah'tan beni bağışlamasını dileyecektiniz. Ama geçerli bir mazeretim yok. Nefsime yenik düştüm. Ha bugün ha yarın yola çıkarım derken sizin gerinizde kaldım. Beni affedin.
4: Vallahi ben de dinimden şüphe duyup da seferden geri kalmış değilim. Yaşım ileridir ama dayanıklı bir deve satın alabilecek güçteydim. Bir deve almaya niyetlendim. Derken Mürare'ye rastladım. O da bir deve satın alarak orduya katılacağını söyledi. İşte aradığım arkadaşı buldum dedim. Yarın sabah 2 deve satın alıp yola çıkalım. Bu fırsat kaçmaz dedik. Develeri aldık alacağız derken geciktik. Sonra sizin yola çıktığınızı öğrendik. Arkanızdan yetişemeyiz diye geri kaldık.
5: Doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Yaşımızın geçkinliği bizi oyaladı. Bir de baktık ki Medine'de kadınlar, çocuklar ve münafıklardan başka kimse kalmamış. Pişman olduysak da bir faydası olmadı. Bizleri affet.
1: Peygamberimiz bu 3 sahabiye haklarında hüküm verilene kadar beklemelerini söyledi. Ertesi gün Müslümanlara bir duyuru yapıldı. İkinci bir emre kadar kimse onlarla konuşmayacaktı. Cihattan kaçmak ve Allah Resulü'nün emrine itaatsizlik büyük günahlardandı. Bu üç sahabinin münafıklardan ayrılan yönü samimi olmalarıydı. Nefislerine yenik düşüp ihmalkar davrandıklarını itiraf etmişlerdi. Verilen ceza çok ağırdı. Toplumdan soyutlanacaklar ve kendileriyle baş başa kalacaklardı. Herkes sorumluluk sahibi olduğunun farkına varmalıydı. Bu yasak 50 gün sürdü. Nihayetinde Allah indirdiği ayetlerle onları bağışladığını bildirdi. Allah savaştan geri kalan 3 kişinin tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah'ın azabından yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: hadislerle onu anlamak az sonra. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam tistahi fasna' ma şi't.
1: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini İnsanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca İnsana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, insanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında, huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak, günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp, haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İsraf. Allah israf edenleri sevmez. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre bir bedevi abdest hakkında sorular sormak üzere Hazreti Peygamber'e gelmişti. Peygamberimiz azalarını üçer kere yıkayarak abdesti ona göstermiş ve şöyle buyurmuştu. İşte abdest böyle alınır. Kim bundan daha fazlasını yaparsa hatalı davranmış, israf etmiş ve zulmetmiş olur. Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah onun yanına uğramıştı. Bu ne israf buyurdu. Sa'd, abdeste de israf mı olur diye sorunca Resulullah, evet akan bir nehirde bile olsan diye cevap verdi. Muhire bin Şube'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah annelere hürmetsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi ve vermeniz gereken şeyleri vermeyip hakkınız olmayan şeyleri almayı size haram kılmıştır. Dedikodu etmeyi, anlamsız yere çok soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş karşılamamıştır. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki insanların çoğu onlar hakkında değerini bilmeyerek aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü ashabından bazılarıyla birlikte bayramlaşmaya çıkmıştı. Ebu Kesir'in evine vardıklarında avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini yad ettiklerini gördü. Allah Resulü onlara, alım satım işlerinizi nasıl yaparsınız diye sordu. Onlar da şöyle alır, şöyle satarız diye ticari usullerini anlattılar. Resulullah onlara, dilediğiniz gibi alın satın. Fakat sakın kendi kendine ölmüş hayvanın etini, kesilen hayvanın etine karıştırmayın buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Ey insanlar, şu söyleyeceklerimi iyi belleyin. Kara borsacılık yapmayın. Müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Satış için pazara mal getiren yabancı tüccarın malını pazara girip fiyatları öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturan, piyasayı bilen kişi, piyasayı bilmeyen köylü namına satış yapmasın. Hiç kimse kardeşinin pazarlığı bitmeden müşteriye yeni fiyat teklif etmesin.

Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir, iyilik ve güzellik şehridir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat, selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Alışverişte

Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

O zamanlar daha küçük bir çocuk olan Numan bin Beşir, bir cuma günü minberin yanı başında Hazreti Peygamber'i beklerken bir konuşmaya tanık olmuştu. Bir adam, Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem derken, diğeri, ben de Müslüman olduktan sonra Mescid-i Haram'ı onarmak dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem karşılığını vermişti. Zira sikaye ve imare diye isimlendirilen bu görevleri üstlenmek, o dönemde kişilere çok büyük bir şeref ve saygınlık kazandırmaktaydı. Bu iki şahsın konuşmasını dinleyen bir başkası, Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir diyerek tartışmaya katılmıştı. Orada bulunan Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'in huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım diyerek bu tartışmaya engel olmuştu. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir annenin çocuğunu çağırıp "Gel sana bir şey vereceğim." dediğini işitince kadına "Ona ne vereceksin?" diye sormuş. Kuru hurma cevabını alınca da şöyle buyurmuştur: "Dikkatli ol. Ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise, birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Allah.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
2: Allah'ın kutlu elçisi bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
3: Ah! Yardım edin. Yardım edin lütfen.
4: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
3: Kafam kanıyor.
4: Yardım edin, onu taşıyalım.
5: Ah. Geldim. Ah. Aman Allah'ım. Ne olmuş ona böyle?
4: Kafasından yaralanmış. Ah. Hadi onu taşıyalım.
5: Tamam. Hadi götürelim.
4: Hadi. Ah. Hadi. Ah. Bu tarafa.
6: Bakın gözlerini açtı. Kendine geldi arkadaşımız.
4: Çok şükür. Sonunda.
5: Nasılsın? Daha iyi oldun mu?
3: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
4: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
6: Geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
4: Kafan feci yarılmış. Dikkat etmen gerekiyor.
3: Ah, hala ağrıyor.
5: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
3: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
6: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
3: Neden?
6: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
5: Evet, öyle.
4: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
6: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
4: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
6: Hüküm böyledir.
3: Öyle mi gerçekten?
6: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
3: E peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hadis sohbetleri az sonra.
1: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu. Bakınız, Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki, bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara yasakladılar.

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adındaki bölüm. Sıradaki hadisi şerif 556 nolu hadis. Ve an Umara radıyallahu anhu. Hazreti Ömer'den gelen bir rivayet. Kale, dedi ki, قَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı taksimatta bulundu, bazı şeyleri pay etti, dağıttı. فَقُلْتُ, bunun üzerine ben dedim ki, يَا رَسُولَ اللّٰهِ, ey Allah'ın Resulü, لَغَيْرُهَا اُولَٰئِ كَانُوا اَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ, bunların dışında bazıları, yani öyle kimseler var ki bu taksim ettiğin şeylere daha layık, daha çok hak ediyorlar. Ama sen kalktın bunlara verdin demeye getiriyor. Ya Resulallahi la gayru haulai kanu ahakka bihi minhum. Onların durumu daha iyiydi, buna daha layık idiler. Ama sen kalktın bunlara verdin. Ufaktan bir yadırgama var. O yüzden istifham ile, yani merak ederek, neden başkaları dururken bunlara verdin? Başkaları daha hak sahibi, daha layık. Öyle değil mi ya Resulallah? Diye Hazreti Ömer, Resulullah'ın bu taksiminin üzerine ona istifhamda bulunmuş. Yani neden böyle yaptığını öğrenmek istemiş. Kale, Allah'ın Resulü şöyle cevap vermiş. İnnehum khayyaruni en yes'aluni bil fuhşi fe'u'tiyahum. Onlar benim üzerime o kadar geldiler ki, ya benden böyle yüzsüzlük yaparak, taşkınlık yaparak, isteyip dolayısıyla beni zorda bırakarak, فَاُعْطِيَهُمْ, ben de vermiş olacağım, اَوْ يُبَخِّلُونِي, yahut buna rağmen vermemekte direnirsem, kalkıp beni cimrilikle itham edeceklerdi. Yani bunlar bu kadar arsızlık edecek, yüzsüzlük edecek kimselerdi. Onlarla bu durumda kalmak istemedim. Ne olur illa bize ver, ver, ver, ver. Artık nasıl bir bedevilik ise, nasıl bir ne diyelim görgüsüzlük ise, fuhş ile istemek. Yani edeplice istersin, verilirse verilir, verilmezse geri çekilirsin. Öyle değil. Baskı kuracaklar, işi uzatacaklar, bir dünya gerekçe sunacaklar. İlla vermesi gerektiğini ona hissettirecekler. Allah'ın Resulü bunu sezmiş onlardan. Hepsi Müslüman olacaklar. Dışarıdan bakınca böyle görünebilir ama Resulullah Müslüman olmalarını çok önemsiyor. Yahut yeni Müslüman olmuşlar, Müslüman kalacaklar. Vermezsen Müslüman kalmayı gözden geçirebiliriz kıvamındalar. Bunlar ayetlere dahi konu oldu. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Gelip sana minnet ediyorlar. Hani Müslüman olduk ya. قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Onlara de ki, bana Müslüman oluşunuzu minnet edip durmayın. بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ. Asıl Allah size minnet ediyor. Sizi imana, hidayete Cenab-ı Hak yöneltti. Burada bir lütuf varsa Allah'ın size olan lütfudur. Müslüman oluşunuzu ne diye lütuf diye Resulullah'a saydırmaya çalışıyorsunuz. mukabilinde ondan bir şeyler almaya çalışıyorsunuz. Bu sahneleri görünce Allah'ın Resulü'nün nasıl bir cahiliye karanlığından ve kabalığından insanları sabırla, özenle, itina ile ince ince işleyerek İslam'ın aydınlığına taşımaya çalıştığını görürüz. Dolayısıyla Hazreti Ömer'e Resulullah öncelikle hak vermiş oluyor. Evet, başkaları daha iyi kimseler, İslam'da sabıkaları var, öncelikleri var, önden ortaya koydukları fedakarlıklar var. Biliyorum bunlar öyle değil. Bunlar şu anda kalitesiz davranıyorlar. Ama vermesem sıkıntı çıkaracaklar, belki İslam'dan geri olacaklar, vazgeçecekler, karşı cepheye katılacaklar. Dolayısıyla durumu yönetmek adına vermeyi tercih ettim. Yani Resulullah Hazreti Ömer'in sorusunu haklı bulmuş, çünkü talilde bulunarak cevap vermiş. Gerekçe oluşturarak cevap vermiş. Haksız bulsaydı, hayır bunlar çok iyi kimseler, bunlardan daha iyisini bulamazdık ya Ömer, kendilerine bu malı vermek için kabilinden bir söz söylemesi gerekirdi. Ama öyle değildi, Hazreti Ömer'in dediğine katıldığı anlaşılıyor. Başkaları elbette ki daha layık, daha iyi kimseler var. Ama ben yine de bunlara vermek durumunda kaldım. Çünkü beni iki arada bir derede bıraktılar tabiri caizse. Vermeseydim arsızlık edip illaki alacaklardı. Ki ben onların yüzsüzlüğüne tahammül edemezdim. Bu kadar onlarla inatlaşamazdım. Yahut beni bundan ötürü ayıplayacak, cimrilikle yaftalayacaklardı. Varıp insanlara, ya bir şey istedik vermedi, cimrilik etti kabilinden sözler yayacaklardı. Böylece yeni Müslüman olacak insanların nazarında Resulullah'ın kişiliği üzerinden bir soğukluk oluşturmaya çalışacaklardı. Kimse cimri adamı sevmez. İnsanlar cimri olan kimsenin dünyayı kovaladığını düşünürler. Kendisi için biriktirmeye çalıştığını düşünürler. Böyle bir sıfat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hiç uygun düşmez. Ama onlar bunu yaparlardı. Bana başka bir yol bırakmadılar ya Ömer. İnnehum hayyaruni. Bana demek istediler ki, ya bize zoraki verirsin ya da biz seni sağda solda cimrilikle itham ederiz. O yüzden verdim ya Ömer. وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ. Halbuki ben cimri bir insan değilim. Hani derler ya, zayıf noktası. Adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zayıf noktasını kendilerince tabii çözmüşler. Geliyorlar bu bedevi tipler, o sözde imanlarıyla bir şeyler kapmaya çalışıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o olanca genişliğiyle, o yüksek ahlakıyla bunlarla çok muhatap olmadan içlerinden iyileri çıkar yahut zamanla iyi olurlar ümidi ve beklentisiyle o an için kendisinden talep ettikleri şeyleri onlara veriyordu. Bu tabloya dikkat kesildiğimizde bizler de buradan baktığımız halde o günkü bazı sahabiler gibi olayı anlamakta zorlanabiliriz. Hatta bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yola çıktığı insanlarla değil de bilahare muzafferiyet geldikten sonra, Allah'ın yardımı ve genişliği geldikten sonra sonradan iman etmiş adamlara daha bir kıymet verdiğini, onlara daha yüksek değer atfettiğini sanabilir. Bu algıya nasıl düşer? Onlara daha fazla mal vermesi üzerinden düşer. Halbuki bu doğru değildir. Resulullah birine çok bir şey veriyor diye onu daha değerli ve kıymetli saymış olmaz. Çünkü verdiği şeye kıymet vermiyor. Bu açıdan bakıp Resulullah'ın siyasetini anlamaya ihtiyaç duyarız. Ve bu siyaset hemen hemen her toplumda geçerlidir. Çünkü bütün toplumların içerisinde böyle kimseler vardır. Ve bu kimseler yönetime taalluk etmelerini, yani yönetime verdikleri desteği çıkar mukabilinde belli bir hesaba dayandırmak isterler. Bu durumda yönetici bunların hak etmediği bu şeyleri onları etrafında tutmak adına onlara sarf etmek durumunda kalabilir. Tabii bu onun salahiyetinde olan hususlarda geçerlidir. Yoksa başkalarının hakkını, hukukunu gasp ederek onlara vermesi Öyle bir durumdan söz etmiyoruz. Her yönetimin salahiyetinde olan bazı sarf alanları vardır. Bu fonları kullanırken bazı kimseleri önceleyebilir ve o kimseler buna layık olmayabilirler. Sırf sesleri daha çok çıktığı için, sırf bu isteklerine kavuşmadıkları takdirde desteklerini geri çekip yahut sıkıntı çıkaracakları için müdarat dediğimiz, onları idare etmek. Biliyorum kulağa hoş gelmiyor ama toplum yönetiminde çıkarından başka şeylerini düşünmeyen bazı kimselerin yahut kesimlerin fesat çıkarmasınlar, fitne oluşturmasınlar yahut karşı cepheye katılmasınlar diye para ile kandırılmaları. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Kalpleri telif ediliyor. Çünkü şu anda gözleri paradan başka bir şey görmüyor. İslam'ın değerini, kıymetini henüz tanımış değiller. Onlara bir şeyler verdiğinde gülmeye başlıyorlar. Senden yana olmaya başlıyorlar. Seni sevmeye, nasıl bir sevgiyse, ve övmeye başlıyorlar. Allah'ın Resulü de şimdilik anladıkları dil bu olduğu için ancak bununla yola gelmeleri, Müslümanların yanında durmaları, karşı cepheye geçmemeleri ancak bununla mümkün olduğundan şimdilik bu parametreyi kullandı onlara karşı ve onları idare etti. Elbette diğer tarafta içtenlikli,

0: samimi, İslam uğrunda malıyla infak etmiş, canıyla infak etmiş, Allah yolunda savaşmış, nice fedakar insanlar var. Onlar dururken bu yüz zoruyla bir şeyler kapmaya çalışan kimselere vermek zorunda kalıyorsunuz. Keşke toplum homojen olsaydı ve o toplumun yöneticisi böyle bir durumda kalmasaydı. Ama hiçbir toplum homojen değildir. Dolayısıyla bazı kimseler sesleri çok çıktığı için kimi zaman yöneticiden daha fazla şeyleri elde etmeyi başarabilirler. Özellikle toplum birliğinin ve dirliğinin kritik dönemlerden geçtiği aşamalarda bunlar daha etkili olmaya başlarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanlar İslam'ın karaltısı iyice yayılsın, kalabalığı iyice çoğalsın diye bu müellefe-i kulübe böyle bolca ekonomik imkanlardan dağıttı. Belki bunların kendisinden olmasa bile çocuklarının İslami bir iklimde, Müslüman bir ailede doğup da yaşayıp da ileride İslam'ın gerçek sahipleri, gerçek kahramanları olmasını niyetleyerek kim bilir. Nitekim onun ümit ettiği gibi olmuştur. Resulullah'ın bu siyaseti başarılı olmuş. Kitle kitle kalabalıklar İslam'a kolayca dahil olmuşlardır. Yeni yeni katılımlarla birlikte Müslümanlar çoğaldığı oranda Müslümanların güvenlik zafiyeti ortadan kalkmıştır. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Ravahu Muslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber mescitler diye cevap verdi. Peki o halde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cevap verdi.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Teallemun Kur'an. Fakra'uhu ve akri'uhu fe inne meselel Kur'an limen teallemeh. Fakra'ah ve kâme bihi ke meseli jirabin mehşuvin miskâ. Yefuhu birihihi kullu mekân. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك.
0: Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise, ağzı bağlı bir mis kabına benzer. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi, bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi. Abdullah, bana Kur'an oku. Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu. Evet, evet ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Allah Resulü

0: Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayında ise bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır: Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür: Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
1: Kırk hadiste iman.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

0: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

Sevgili Peygamberimiz sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır diyerek dua ederdi. Gece yatağına yattığındaysa sığınacak bir yer olduğu için Allah'a şükrünü şöyle dile getirirdi. Elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sekânâ ve kefânâ ve âyâ.

وكم منا لا كافي له ولا مويل. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken, bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

Allah Resulüne insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulduğunda o kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir buyurmuştur. Ashab doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz deyince Allah Resulü mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur buyurmuştur.

Doğduğum gün, yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar, yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene, semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: Kevser'den ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir hâr-ı kederden ya Resulallah. Reyh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevda-i zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertev-i zatın, rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil izbaya istiyorum.
5: Çok kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Kamu spotu.
9: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kullah.
2: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi: Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir,

0: Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zarafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin" buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine ensardan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse,

kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.''

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa, hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın, buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir. Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler az sonra.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makamı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minvali üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl? Medineli Sa'd, iyi dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere dönerek, aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatmaktadır. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde

Başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Sa'd bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? Emri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak," diline işaret ederek, "işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu. Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallab bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallab'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın," buyurdu. Bunun üzerine Hallab namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın," buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallat, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. "Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhaba sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş: Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver. Başka bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Kanaatkar ol. O zaman insanların Allah'ı en çok şükreden olursun. Kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste. O zaman mümin olursun. Bir diğer hadis-i şerifinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Ademoğlu benim malım, benim malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip biriktirdiğinden başkası senin malın mıdır? Diğer bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: Mutlaka gerekli olan bir

0: Binalar dışında yapılan ihtiyaç fazlası her bina sahibi için bir vebaldir.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine "Namaz kılmayacak mısınız?" diye seslenmiştir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla

hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Efdalul fedail en tasil men kata'ak ve tu'tiya men mena'ak ve tasfaha ammen şetemek.
1: Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedeni affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
0: Kırk hadiste iyilik.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir, dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyadır buyurdu.

Bir akşam sevgili peygamberimiz otururken küçük bir fare yanında yanan kandilin fitilini çekip sürüklemeye başladı. Hızla koşarken aldığı fitili rahmet elçisinin oturduğu hasırın üzerine atıp kaçtı. Farenin fitili atmasıyla hasırdan avuç içi büyüklüğünde bir alan yanmıştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ashabına "Uyuyacağınız zaman kandillerinizi söndürün" uyarısında bulundu. Allah Resulü, misafiri olduğu ev sahibine kendisi dua ettiği gibi ashabına da dua etmelerini tavsiye ederdi. Bir defasında sahabileriyle birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'ın evine misafir olan Hazreti Peygamber, yemek sonrası sahabilerine, "Kardeşinizi mükafatlandırın" buyurdu. Ashab bunun üzerine, "Ya Resulallah, onun mükafatı nedir?" deyince Resulullah şöyle buyurdu. "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua edilirse, işte bu onun mükafatıdır."

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

0: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulallah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerliniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: "Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü "Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi. Üstelik ondan benim çocuklarım var" derdi.

Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deve ile peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Yen içinde kalmayan kırık kol. Rubeyi binti Muazzif bin Afra'nın haber verdiğine göre Sabit bin Kays bin Şemmas karısını dövmüş ve kolunu kırmıştı. Karısı Cemile binti Abdullah bin Übey, erkek kardeşi Resulullah'a gelerek şikayette bulundu. Allah Resulü Sabit'e haber göndererek çağırttı ve onda olan hakkını mehir veya hul bedeli al ve onu serbest bırak buyurdu. Sabit peki diyerek kabul etti. Resulullah kadına kocasının evinde bir hayz süresi beklemesini ve sonra ailesinin yanına dönmesini emretti. Anlamını sunduğumuz hadis, insanlık tarihi boyunca genelde kadının maruz kaldığı baskı ve aile içi şiddete karşı sevgili peygamberimizin

kaldırmamış, hatta kırıcı ve incitici söz söylememiştir. Nisa suresinin 34. ayetini öne sürerek İslam dininin kadına karşı şiddeti onayladığını savunanlar bir yanılgı içerisindedirler. Bu yanılgı o günkü toplumsal yapıda, aile içinde, eşler ve çocuklar da dahil olmak üzere her şeyin sahibi ve sorumlusu durumunda olan kocaların, eşlerinden kaynaklanan bir huzursuzluk durumunda bütün seçenekleri bitirdikten sonra son çare olarak onları te'dip etmelerini Allah'ın mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emri olarak algılayıp yorumlamaktadır. Bu son çarenin kadının erkek tarafından boşanıp dışarı atılmasını önlemek için o günkü toplum ve aile yapısıyla ilgili bir çözüm olduğu ilgili ayetin devamında yer alan "Eğer itaat ederlerse onlar aleyhine başka bir yol aramayın" cümlesinden anlaşılmaktadır. Ayrıca veda hutbesinin bazı varyantlarında yer alan bu te'dip olgusunun kadının gayri ahlaki tutumuna bağlandığı ve aşırılığa kaçmayan bir uyarı mahiyetinde olduğu da açıkça görülmektedir. Eğer böyle olmasaydı, sevgili Peygamberimiz karısına şiddet uygulayan Sabit'e eşini boşamasını emretmezdi. Burada söylemek istediğimiz şey şudur: hiçbir Müslüman erkek ayeti delil göstererek eşine baskı ve şiddet uygulamayı savunamaz ve bunu normal göremez. Çünkü bu ayetleri insanlara tebliğ eden Allah elçisi onların nasıl anlaşılıp uygulanacağını da bize öğretmiştir. Namazı nasıl onun öğrettiği gibi kılıyorsak eşimize de onun eşlerine davrandığı gibi davranmak durumundayız. Sizin en hayırlınız kadınlarına karşı en iyi davrananlarınızdır buyuran ve gece birlikte olduğunuz kadınları nasıl döversiniz diyerek hayretini ifade eden bir peygamberin tutum ve davranışı bizim için yegane örnek olmalıdır. Aralarında var ettiği sevgi ve merhameti kendi varlığının delillerinden sayan, onlarla, kadınlarla iyi geçinin, eğer onlardan hoşlanmadıysanız sizin hoşlanmadığınız şeyde Allah birçok hayır var etmiş olabilir buyurarak erkeği eşine sahip çıkması konusunda uyaran bir yaratıcının eşler arasında şiddeti murad ettiğini düşünmek makul değildir. Hadiste onda olan hakkın olarak işaret edilen husus, cahiliye dönemi boşanma geleneğinde yeri olan ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen hul veya muhalea uygulamasıdır. Buna göre esas olarak boşama yetkisini elinde bulunduran erkek ve yetkiyi kullanmadığı, kadının da kocasından ayrılmak istediği durumlarda bir bedel vermek veya birikmiş nafaka ve mehir gibi alacaklarından vazgeçmek suretiyle kocasını boşanmaya razı etmesidir. Erkeğin tek taraflı boşaması halinde eşine verdiği hiçbir şeyi geri almasının helal olmadığı da aynı ayette ifade edilmiştir. Hukuki açıdan hak ve sorumluluklar doğuran evlenme ve boşanma gibi muamelelerin eşler açısından bir mağduriyete yol açmayan yöntemlerle icra edilmesi en ideal yoldur. İslam dininin amacı insanların mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır. Amaç bu olunca buna hizmet edecek araçların zaman ve zemine göre değişiklik göstermesinin bir önemi yoktur. Bu nedenle aile içi sorunların karşılıklı olarak konuşulup çözülemediği, aile büyüklerinin aracılığının fayda vermediği ve huzursuzluğun boyutu da eşleri ve çocukları ciddi şekilde rencide edecek, hatta şiddete yol açacak noktaya geldiği durumlarda erkek veya kadının boşanma hakkını kullanması kaçınılmaz olabilir. Her ne olursa olsun ailevi sorunların çözümünde şiddetin yeri asla olmamalıdır. Sorunlar medeni bir şekilde konuşup anlaşarak aşılmalı, bu sağlanamıyorsa medeni bir şekilde boşanma yoluna gidilmelidir.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.

Sellem şöyle buyurmuştur: eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tekunu imma'atan tekuluna in ahsanan nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsanan nasu en tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu.
0: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vabisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vabisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vabisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vabisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı. "Vabisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki, hayrın önünü açan anahtarlar gibidir. Ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak, iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
1: Genç talebelerinden Urve bir gün hocası ve teyzesi olan Hazreti Ayşe'ye şöyle sormuştu. Ey anneciğim, senin anlayışına şaşırmıyorum. Allah Resulü'nün hanımı ve Ebu Bekir'in kızı diyorum. Senin şiir ve cahiliye halkının geçmişiyle ilgili bilgine de şaşırmıyorum. Ve yine Ebu Bekir'in kızı diyorum. Zira o bu konularda halkın en bilgililerindendi. Fakat senin tıp bilgini nereden edindiğine şaşırıyorum. Hazreti Ayşe Urve'nin omzuna vurarak şöyle cevap verir. Urveciğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonlarında hastalanmıştı. O sıralarda her bölgeden Arap heyetler gelmekte ve farklı tedaviler önermekteydiler. Ben de onu bunlarla tedavi ediyordum. İşte böyle.

Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler istediler. O da verdi, sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu: "Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim mustani olursa, aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.''

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.
1: Hadislerle İslam az sonra.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

Necaşi'nin gönderdiği heyet bir gün Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmişti. Efendimiz kalkıp kendisi onlara hizmet etmeye başlamıştı. Bunu gören ashabı, "Bırak, senin yerine biz yaparız," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi: "Onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurrahu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

0: Cahiliye Devri. Zulüm, zorbalık, cehalet. 1. Bölüm. Hazreti Peygamber ve ashabı bir araya geldiklerinde cahiliye devrindeki anılarından bahsederlerdi ve bu meclisler kimi zaman gözyaşlarına, kimi zaman da neşeli anlara sahne olurdu. Bazen de ashabtan kimileri Peygamber Efendimizin yanına gelerek cahiliye döneminde yaptıkları davranışları pişmanlık içerisinde anlatırlar ve ona hükmünü sorarlardı. Yine bir gün bir adam Resulullah'ın yanına gelerek hayatının İslam'la tanışmadan önceki halini şu şekilde tasvir etti. "Ya Resulallah, biz cahiliye halkıydık. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim bir kızım vardı. Putlara tapma yaşına eriştiği zaman onu çağırdığımda sevinçle hemen yanıma gelirdi. Yine bir gün onu yanıma çağırdım, peşimden geldi. Ailemize ait olan yakındaki bir kuyuya gittim. Kızımın elinden tutarak onu kuyuya attım. Ondan hatırımda kalan son şey, babacığım, babacığım şeklindeki çığlıkları oldu." Bu sözleri duyan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar süzüldü. Bunun üzerine oradakilerden biri Resulullah'ı üzdüğü için adama kızdı. Allah Resulü ise, "Bırakın, o kendisini üzen bir şeyi anlatıyor," dedi ve adamdan anlattıklarını tekrarlamasını istedi. Adam sözlerini tekrarladı ve Hazreti Peygamber yine gözyaşları mübarek sakalını ıslatacak kadar ağladı. Bu olaydan oldukça etkilenen rahmet peygamberi, kalbi İslam'la yumuşamadan önce yaptığı bu davranıştan pişmanlık duyan sahabisine döndü ve ona umut veren şu sözleri söyledi. "Allah, cahiliyede yapılan kötülüklerin sorumluluğunu kaldırmıştır. Sen işe, hayata yeniden başla." Cahiliye döneminde insanlık, hayatın her alanında zalimce uygulamalara şahit oluyordu. Cahiliye karanlığını en çarpıcı şekilde resmeden olaysa bir babanın kızını diri diri toprağa gömmesiydi. İnanç olarak putperestliğin hakim olduğu İslam öncesi devirde insan yalnız Rabbine karşı değil tüm aleme ve mahlukata karşı zalimce bir tutum içerisindeydi. Cahiliye döneminde kişinin kız çocuk sahibi oluşu onun için bir utanç vesilesiydi. Zira kadın toplumda uğursuzluk sebebi olarak görülür, kişi kız çocuk sahibi olduğunda öfkelenir, yüzü kapkara kesilirdi. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu aşağılanmış olarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? "Bak ne kötü hüküm veriyorlar," şeklinde Kur'an'da anlatılan bu kötü psikoloji içerisinde cahiliye insanlarından bazıları çareyi kızını toprağa gömmekte bulurdu. Bazıları ise çocuklarını fakirlik korkusuyla öldürürlerdi. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl gibi haniflerden olup kız çocuğunu ölümden kurtarmak için babasına masrafını ödeyip yanında yetiştirenler de vardı. İslam'la birlikte bu çirkin adet yasaklanmış ve diri diri gömülen kız çocuğunun hangi sebepten öldürüldüğünün kıyamet günü sorulacağı bildirilmiştir. Cahiliye zihniyeti, inanç, ibadet, ahlak, sosyal yaşantı gibi hayatın farklı alanlarına çeşitli tutum ve davranışlar halinde yansımaktaydı. İnanç yönünden şirk ve kitap, peygamber tanımazlık olarak görülen bu zihniyet, sosyal hayatta zorbalık, zulüm ve şiddeti fazilet sayıyordu. Hukukta adaletsizlik, eğitim ve öğretimde cehalet, siyasette ise kabile asabiyeti esastı. Buna karşılık yerleşik hayat yaşayan şehirlilerde yönetimin elitlerin elinde olduğu düzenli bir teşkilatlanma biçimi vardı ve hakimiyetin dayandığı esaslar açısından gücün ve asabiyetin hükümranlığı söz konusuydu. İktisadi açıdansa olgun olmayan bu barbar zihniyet, zorbalık, yağma ve talana dayanan bir cömertlik ve kahramanlığı erdem kabul ediyordu. Hazreti İbrahim'in getirdiği vahyin unutulmaya yüz tuttuğu, tevhid akidesinin yerine putperestliğin hakim olduğu bir coğrafyada inançsızlık içerisinde bocalayan insanların sosyal ilişkileri de tam bir kargaşa halindeydi. O dönemin yapısını Habeş muhacirlerinden Cafer bin Ebi Talip Necaşi'ye şöyle özetliyordu. Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkisini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Cahiliye zihniyetinin devamlılığını ise ataları taklit ve onlara körü körüne bağlı olma düşüncesi sağlıyordu. Ne ilahi bir vahye ne de insani bir muhakemeye dayanan bu taassup yüklü tavır, cahiliye insanının atalarının sahte dinlerini ve geleneklerini devam ettirmesine yol açıyordu. Araplar cahiliye döneminde şehirlerde yerleşik hayat sürenler, Hadariler ve çölde yaşayanlar, Bedeviler olarak ikiye ayrılmış durumdaydılar. Ayrıca toplumda hür, köle ve mevali şeklinde bir sınıf ayrımı da söz konusuydu. Köle ve cariyeler sahiplerine bağlıydılar ve mal gibi alınıp satılıyor, miras bırakılıyorlardı. Sosyal yapının kabilecilik esasına dayandığı, insanın ancak mensup olduğu kabileye göre değer kazanabildiği, ırk, renk, soy ve zenginliğin üstünlük ölçüsü olarak kabul edildiği bir sistem hüküm sürüyordu. Kabileler arasında çeşitli sebeplerden dolayı kan davaları ve savaşlar eksik olmazdı. Ancak haram aylarda kan dökülmesi yasak sayıldığı için savaşlara ara verilirdi. Asabiyet adı verilen, kabile mensuplarının birlikte hareket etmelerini sağlayan kabilecilik ruhu ve dayanışma duygusu oldukça güçlüydü. Müşriklerin bu tutumları Kur'an'da hamiyetül cahiliye şeklinde yer almış ve kafirler, taassuba varan aşırı kabilecilik, kin, öfke, şiddet ve düşmanlık duygularından dolayı eleştirilmişlerdi. Ayrıca eşitlik ve adaletin yerine kabileciliği ve üstün ırk düşüncesini öngören hükmül cahiliyeyi geri getirmek isteyenler, bu davranışlarından dolayı Kur'an'da kınanmışlardı. Hazreti Peygamber'in haksız da olsa kendi kabilene arka çıkmandır diyerek tanımladığı asabiyet duygusu, insanlar arasında yalnızca takvayı üstünlük ölçüsü kabul eden İslam dini tarafından kaldırılmıştı. Nitekim Allah Resulü, Mekke'nin fethedildiği gün irad buyurduğu hutbesinde, tüm insanların Hazreti Adem'den, Hazreti Adem'in ise topraktan yaratıldığını bildirmiş ve insanlara şöyle seslenmişti. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi ve günahkar, bedbaht, Allah katında değersiz kişi. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Sevgili Peygamberimiz her fırsatta kabile asabiyeti yerine İslam kardeşliğini yerleştirmeye çalışmıştır. Nitekim bir seferinde Ensar ve Muhacir arasında bir tartışma yaşanmış ve taraflar "Yetişin ey Ensar" ve "Muhacirler yetişin" şeklinde bağırmaya başlamışlardı. Bu sözleri duyan Hazreti Peygamber, "Bu cahiliye çağrıları da nedir?" şeklinde söz konusu ırkçı hareketlere tepki göstermişti. Ayrıca Resulullah, "Kim kabilecilik, ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe, ırkçılığa destek vererek yolunu şaşırmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümüdür." buyurmuştu. Habeşli siyah bir köle olan Bilal-i Habeşi ve Ebu Zer arasında geçen bir tartışmada Ebu Zer'in Bilal'i siyahi olan annesinden dolayı ayıplaması üzerine Allah Resulü onu şöyle uyarmıştı. "Ey Ebu Zer, onu anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin." Miras konusunda da İslam'dan önce kadın her türlü haktan mahrum ediliyor, mirasın erkeğin hakkı olduğu düşünülüyordu. İslam'da kadınlara akrabalık derecesine göre miras hakkı farz kılınmış, cahiliye döneminden önce paylaştırılan her miras, paylaştırılmış olduğu şekilde geçerliliğini sürdürmüş, ancak İslamiyet'ten sonrakiler İslam ahkamına tabi kılınmıştı. Cahiliye insanının İslam'la şereflendikten sonra bile hayatın her alanına sinmiş olan bu kabilecilik ruhunu hemen bırakması mümkün olmadı. Ve Hazreti Peygamber zaman zaman ashabına bu alışkanlıklarını bırakmalarına dair uyarılarda bulundu. "Ümmetimde cahiliye adetlerinden kalma dört şey vardır ki bunları kolaylıkla terk edemezler. Bunlar asaletiyle övünme, nesepleri kötüleme, yıldızlarla yağmur isteme ve bağıra çağıra ölülere yas tutmadır. Cahiliye zihniyetinin tamamına hakim olan kabilecilik tutkusu güçlü olmaya dayanıyordu. Bu sebeple evlenmek ve özellikle erkek çocuk sahibi olmak onlar için çok önemliydi. Zira çocuklarıyla övünürlerdi. Evlenme ve boşanma durumlarında erkeğe büyük bir serbestlik tanınırken kadının hakkı göz ardı edilirdi. İslam'la birlikte kadına kendi isteğiyle evlenebilme hakkı verilmiş oldu. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre cahiliye döneminde 4 çeşit nikah vardı. Allah peygamberimizi gönderince bugünkü Müslümanların nikahı cahiliye halkının bütün nikahlarını kaldırdı. Şigar adıyla cahiliye döneminde uygulanan ve mehirsiz olarak iki kadını karşılıklı değiştirmek anlamına gelen nikah türü ve belli bir süreliğine nikahlanmak şeklinde olan mut'a nikahı da yasaklandı. Daha önce sınırsız olan eş sayısına sınırlama getirildi. Böylece nesepte belirsizliğe yol açan ve cahiliye zihniyetinin ürünü olan uygulamalar yasaklanmış oldu. Cahiliye halkının evlilikle ilgili konularda özellikle kadının aleyhine olan bütün örf ve adetlerine İslam'la son verildi. O dönemde tiranlığın hüküm sürmesi sebebiyle evlenmede söz hakkı bulunmayan kadınların miras ve mülkiyet hakkı da genellikle erkeklerin elindeydi. Hatta bir adam vefat ettiği zaman onun velileri kalan zevcesini de miras olarak almaya herkesten haklı olurlardı. Velilerden birisi isterse ilk mehri üzerinden o kadınla evlenir, isterlerse onu başka birisiyle evlendirip mehrini alırdı. Yine isterlerse o kadını kimseyle evlendirmezler, fidye vermesi için hapsederler, ölünce mirasını alırlardı. Ölenin velileri o kadın üzerinde ailesinden daha fazla hak sahibi olurdu. Bu adaletsiz durum şu ayetle sona erdirildi. Ey inananlar! Kadınları miras yoluyla zorla almanız size helal değildir. Onlara verdiklerinizin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Ve şu ayette kadının miras malı olarak varislere intikalini yasaklıyordu. Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlıktır. İğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri koğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yol

0: yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ec'alni muhlisan lek ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram.
0: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz, ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlikten, kötülükten, şirkten, nifaktan ve görsünler diye yapılan

Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bir başka müjdesinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse Allah kıyamette ona miskle mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan rahik-i mahdumdan içirecektir. Yine bir mümin elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir."

Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken önlerinden bir cenaze geçer. Orada bulunanlar vefat eden kişiyi güzel hatıralarla anarlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber 3 defa vacip oldu der. Başka bir cenaze geçerken de orada bulunanlar ölen kişiyi kötülükleriyle anarlar. Hazreti Peygamber bu sefer de 3 kere vacip oldu buyurur. Bunun üzerine Hazreti Ömer durumu merak ederek, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cenaze geçip hayırla yad edilince 3 sefer vacip oldu dediniz. Cenaze geçip kötülükle yad edilince de vacip oldu buyurdunuz." deyince Allah Resulü, "Siz kimi hayırla anarsanız ona cennet, kimi de kötülükle anarsanız ona cehennem vacip olur. Zira sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." sözleriyle karşılık verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.''

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.

0: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim, ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.
1: Üsame bin Şerik anlatıyor. Bedeviler, ey Allah'ın Resulü, tedavi olmayalım mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın kulları, elbette tedavi olun. Muhakkak ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o hastalık nedir dediklerinde ise ihtiyarlık buyurdu. Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim.

Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu an anlatıyor. Ben ve Mahrebe el-Abdi Hecer kasabasından satmak için aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölçüyü biraz da fazla tut dedi.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu,

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Ele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu.

velirini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes, gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler, kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden, çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.
0: Mümin bir kişiye bir musibet, bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur. Cenab-ı Hak, insanı bir takım sınavlara tabi tutarak kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa, bu onun hayrını olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik, karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah, İki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler, Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamberinin hayatında, engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere kendisinden izin istediğinde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllardaysa onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber, engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır. 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

Abdülmelik bin Mervan, Mekke valisi olan Nafi bin Alkame ile bir memurunu zekat mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa'r bin Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve "Ben koyunlarının zekatını almak üzere gönderildim," dedi. Yaşlı adam, "Hangisini almayı düşünüyorsun?" diye sordu. O da, "Koyunların memelerine bakar, iyisini alırız," dedi. Sa'r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. "Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı," dedi. "Peki nasıl bir şey alırsınız?" dedim. Onlar, "Bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip iki yaşına basmış olanı," dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir demektedir. Bir gün yanı başındaki İbni Ömer'e kendisinden bir şeyler isteyen kişiyi tanıyıp tanımadığını sormuş, İbni Ömer'in tanıyorum demesi üzerine ismini öğrenmek istemiştir. Ancak İbni Ömer ismini bilmiyorum diye cevap vermiş, Peygamberimiz evi nerededir diye sorduğunda da bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü bu tanıma değildir demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım."

Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Sizler fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi? Allah Resulü bu soruları sordukça her bir sorunun sonunda Ensar, Allah ve Resulü en çok ihsan edendir, iyilik yapandır diyorlardı. Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız dediler.

Selman-ı Farisi İranlı bir mecusi iken, hak dini bulmak için yollara düşen ve sonunda Hazreti Peygamber'e kavuşup Müslüman olan bir sahabiydi. Medine'ye köle olarak gelen Selman, yıllar sonra memleketine Müslüman bir ordunun komutanı olarak dönmüştü. Selman'ın komutanı olduğu ordu, İran kalelerinden birini kuşatmıştı. Selman-ı Farisi, karşı tarafa saldırmakta acele etmiyor, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğrendiği gibi onlarla anlaşmaya varmak için bekliyordu. Emrindeki askerlerse sabırsızdı. Ona, "Ey Ebu Abdullah, onlara karşı taarruza geçmeyecek miyiz?" diyorlardı. Selmansa, "Bırakın da tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi ben de onları öncelikle İslam'a

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her ses, ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan, çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor.

Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken, onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz diye soruldu. Resul-i Ekrem, bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Sema ve kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebu'l-Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رضبة أجر.
3: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı, bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir.

aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder.

40 hadiste iyilik. Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.

Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgar, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi

Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: Resulullah'ın himayesini aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.

Ebu Hüreyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resul

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hureyre?" dedi. "Ben cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz," buyurdu. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı," buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir.

sahabi Selman bin Amir et-Tabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ağır olun, yanımdaki kadın

eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar, Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem, şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben, şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi. Sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinde

0: Dinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدْ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
0: Üç şey ölenin mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi ve ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının, ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam, salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını, Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller, sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır. Kırk hadiste iyilik.
2: Peygamberimizle uzun süre birlikte olup ona hizmette bulunma şerefine eren meşhur sahabilerden Ebu Zer yine bir gün onunla beraberdi. Allah Resulü binitine binerek arkasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer'e bir takım sorular soruyor, Ebu Zer de Allah Resulü'nün daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak veriyordu. Resulullah'ın sorularından biri şöyleydi. Ebu Zer, yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönmeye takatin kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan ne yaparsın? Bu soru üzerine Ebu Zer yine Hazreti Peygamber'in kanaatini öğrenmek için Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince, Peygamberimiz de ona, bu durumda dahi iffetli olman gerekir buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.''

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu. Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Ademoğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan, salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

0: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili Peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. "Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin?" dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine "Yüce Allah yolunu açık etsin" dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve "Bunlar kıymetli hayvanlar" dedi. Ben de "Onlar benim sana söz verdiğim ganimetler" dedim. Bunun üzerine adam, "Ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik" dedi. Ezd kabilesine mensup İbnül Lütbiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, "Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir" demişti. Bunun üzerine Resulullah, "Gerçekten öyleyse sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi?" demiş. Ardından bir hutbe vererek insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatıysa ancak cennettir buyurdu.

Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kalk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım.
2: Zaten peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti. Eli silah tutan herkes savaşa katılacak. Malı olan malıyla destek olacak.

0: Tamam, bari bu hayırdan mahrum olmayalım. Elimizden ne gelirse yapalım.
1: Haklısın, hadi hazırlıklara başlayalım.
2: Ya Resulallah, malımın yarısını buraya getirdim, yarısını da ailemin yanında bıraktım.
3: Bu esnada Hazreti Ebubekir kapıda göründü. Onun taşıdığı miktar da az değildi.
4: Malımın tamamı budur ey Allah'ın Resulü.
3: Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda aldığı cevap tüm müminleri derinden etkilemişti.
4: Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım.
2: Ebubekir, hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir.
5: Ya Resulallah, Allah yolunda teçhizatıyla beraber 100 deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum.
3: Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müjdeledi.
5: 100 deve daha hazırlayacağım inşallah.
3: Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10.000 askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı.
6: Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor. Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim.
7: Haklısın. Karşılarında koca bir krallık var. Savaştıkları Arap kabileleri bunun yanında ne ki?
8: Şu sıcaklarda sefere mi gidilir? Nereden baksan 1 aylık mesafe. Helak olup gidecekler.
9: 149. Bölüm.
3: İslam ordusu Tebük'e doğru ilerliyordu.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatıysa ancak cennettir buyurdu.

0: koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın.
1: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlar mısınız?
0: Muaz Efendimizin söylediklerini adeta zihnine kazımak istiyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sözlerini 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi: Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, dileğinden ve zirvesinden bahsedeyim.
1: Elbette ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun, buyur.
0: Peygamberimiz şöyle buyurdu: Bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin dileği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır. Konaklama yerlerinden birinde ashab-ı kiram kendilerine yetişmeye çalışan bir süvarinin geldiğini fark etti.
2: Bir süvari yaklaşıyor.
1: Kim ola ki?
0: Peygamberimiz yola çıktığından beri gözlerinin aradığı bir arkadaşının olmasını temenni ediyordu. Ebu Hayseme olaydı diyerek bu isteğini dile getirdi.
2: Ya Resulallah, vallahi o Ebu Hayseme.
3: Esselamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Peygamberimiz Ebu Hayseme'nin gelişine çok sevinmişti. Ona orduya katılmadığından dolayı helak olmaya yaklaştığını söylediğinde Ebu Hayseme yaşadıklarını anlatmaya başladı.
3: Ya Resulallah, benim dinimde hiçbir şüphem olmadığı halde sizden geride kaldım. Siz sefere çıktınız, aradan günler geçti. Sıcak bir günde işimi bitirip eve dönmüştüm. Ailem bostanımızdaki çardakta bana yemek hazırlamıştı. Çardaklar serindi, sular soğutulmuştu. Benim için hazırlanan şeylere baktım, aklıma siz geldiniz. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde Allah'ın Resulü yakıcı güneş ve rüzgarın altında silahını boynunda taşısın da Ebu Hayseme serin gölgede yemeği hazırlanmış bir şekilde nimetlerin içinde oturup kalsın. Olacak şey mi diye düşündüm. Eşimin konuşmasına dahi fırsat vermeden yola koyuldum. Çok şükür ki size yetişebildim. Yoksa dediğiniz gibi helak olacaktım. Allah'tan benim için bağışlanma diler misiniz?
0: Peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Medine'den Tebük'e kadar 18 yerde konakladı. Ve 19. konaklama yeri Tebük oldu. Resulullah Tebük'te Müslümanlara şöyle hitap etti: İyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak en sağlam kulp takva kelimesidir. Dinlerin hayırlısı İbrahim Aleyhisselam'ın dini olan İslamiyet, sünnetlerin hayırlısı Muhammed'in sünnetidir. Sözlerin en şereflisi zikrullah, kıssaların en güzeli Kur'an'da olanlardır. Amellerin hayırlısı Allah'ın işlenmesini gerekli kıldığı farzlar, amellerin kötüsü ise sonradan ortaya çıkarılmış olan bidatlerdir. En güzel yol ve gidişat peygamberin yolu, ölümlerin en şereflisi şehadettir. Zenginliğin hayırlısı kalp zenginliği, azıkların hayırlısı takva azığıdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah güçlüklere sabredip katlanan kimsenin ecrini kat kat arttırır. Kendine isyan eden, karşı koyan kimseyi ise azaba uğratır. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
4: Amin.
0: Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
4: Amin.
0: Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
4: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: İslam ordusu 15-20 gün Tebük mevkiinde bekledi. Ancak gerek Bizans'tan gerekse onu destekleyen

0: destekleyen Araplardan bir hareket görünmüyordu. Şam üzerine yürünüp yürünmemesi konusunda Allah elçisi ashabı ile istişare etti. Hazreti Ömer sözü aldı.
1: Eğer gitmekle emrolundunsa git. Arkandayız.

0: takip ettiğinde peygamberimizin Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in orada olduğunu gördü.
1: Esselamu aleyküm. Hayırdır, ne yapıyorsunuz gecenin bu saatinde? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kim öldü Ömer?
2: Zülbicadeyn.
1: Hiç haberimiz olmadı. Allah Allah.
2: Birkaç gündür ateşi yüksekti.
1: Şehit olmayı ne kadar arzuluyordu.
2: Evet. Peygamberimizden dua etmesini istemişti.
1: Gerçi Allah yolunda seferdeyken öldü. O da şehadet sayılmaz mı?
2: Peygamberimiz Humma'dan ölenlerin de şehit olduğunu söyler.
1: Mezara inen Resulullah mı?
2: Evet.
1: Ben de yardım edeyim, beraber defnedelim. Zülbicadeyn, ne kısmetliymişsin. Seni Allah'ın Resulü kabrine indirdi. Şimdi de dua ediyor.
0: Peygamberimiz, ey Allah'ım, ben ondan razı ve hoşnudum. Sen de ondan razı ve hoşnut ol diye dua ediyordu.
1: Resulullah'ın bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. Keşke bu kabrin sahibi ben olsaydım. Ondan 15 yıl önce Müslüman olduğum halde onun yerinde olmayı ne kadar da isterdim.
0: Tebük seferi yaklaşık 50 gün sürdü. Ekim ayında çıkılan seferden Aralık ayında Medine'ye dönüldü. Halk büyük bir sevinçle Seniyyetül Veda'ya giderek orduyu kasidelerle karşıladı. Sefer esnasında herhangi bir çatışma meydana gelmemesine rağmen son derece güç şartlar altında 30 bin kişilik bir ordunun çıkarılması ve Bizans'a meydan okunması sebebiyle Tebük gazvesi askeri ve siyasi bakımdan büyük bir zafer sayılır. Resul-ü Ekrem her sefer dönüşü Medine'ye gelince önce mescide girip iki rekat namaz kılar, ardından oturup sefere katılmayanların mazeretlerini dinlerdi. Tebük gazvesine mazeretleri olmadığı halde katılmayan 80 kişi Mescid-i Nebevi'ye gelerek sözde mazeretlerini açıkladılar. Resulullah onların söylediklerini esas alıp kalplerinde gizledikleri şeyleri Allah'a havale etti. Bu arada Ensar'dan Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye nefislerine aldanıp sefere gitmemişlerdi. Bu üç sahabi gerçeği Resul-i Ekrem'e anlattı.
3: Ey Allah'ın Resulü! Allah bana şiir yazabilme kabiliyeti bahşetti. Ağzım iyi laf yapar. Fakat senin karşında yalan söyleyecek olursam Allah'ın gazabına uğrarım. Sen de bunu er geç anlarsın. Az önce gelenlerden her biri sana mazeretlerini sundu. Arkadaşlarım da bana makul bir mazeret bulmamı söylediler. Size bunu sunsaydım Allah'tan beni bağışlamasını dileyecektiniz. Ama geçerli bir mazeretim yok. Nefsime yenik düştüm. Ha bugün ha yarın yola çıkarım derken sizin gerinizde kaldım. Beni affedin.
4: Vallahi ben de dinimden şüphe duyup da seferden geri kalmış değilim. Yaşım ileridir ama dayanıklı bir deve satın alabilecek güçteydim. Bir deve almaya niyetlendim. Derken Mürare'ye rastladım. O da bir deve satın alarak orduya katılacağını söyledi. İşte aradığım arkadaşı buldum dedim. Yarın sabah iki deve satın alıp yola çıkalım. Bu fırsat kaçmaz dedik. Develeri aldık alacağız derken geciktik. Sonra sizin yola çıktığınızı öğrendik. Arkanızdan yetişemeyiz diye geri kaldık.
5: Doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Yaşımızın geçkinliği bizi oyaladı. Bir de baktık ki Medine'de kadınlar, çocuklar ve münafıklardan başka kimse kalmamış. Pişman olduysak da bir faydası olmadı. Bizleri affet.
0: Peygamberimiz bu üç sahabiye haklarında hüküm verilene kadar beklemelerini söyledi. Ertesi gün Müslümanlara bir duyuru yapıldı. İkinci bir emre kadar kimse onlarla konuşmayacaktı. Cihattan kaçmak ve Allah Resulü'nün emrine itaatsizlik büyük günahlardandı. Bu üç sahabinin münafıklardan ayrılan yönü samimi olmalarıydı. Nefislerine yenik düşüp ihmalkar davrandıklarını itiraf etmişlerdi. Verilen ceza çok ağırdı. Toplumdan soyutlanacaklar ve kendileriyle baş başa kalacaklardı. Herkes sorumluluk sahibi olduğunun farkına varmalıydı.

Bu yasak 50 gün sürdü. Nihayetinde Allah indirdiği ayetlerle onları bağışladığını bildirdi. Allah savaştan geri kalan 3 kişinin tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah'ın azabından yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihsan ahlakının en güzel örneği. Hazreti Peygamber'in hayatı ihsanın ete kemiğe bürünmüş hali.

yaşamıştır. Ancak Resulullah insanların kendisini görmemesinden çok Allah insanların kendisini görmemesinden çok Allah'tır. Bu nedenle Taif'te göğe yükselen duası bir şikayetten çok teslimiyet duasıdır. Mekke'nin fethinde de benzer bir ihsan ahlakı görülmektedir. Yıllarca kendisine ve yakınlarına eziyet eden, onu yurdundan çıkaran insanlar artık karşısında güçsüz durumdadır. İnsan tabiatı böyle zamanlarda geçmişin hesabını görmek ister. Fakat Hazreti Peygamber intikamın değil affın tarafında durmuştur. Çünkü onun için asıl önemli olan insanların gözündeki zafer değil, Allah'ın razı olacağı davranışı ortaya koyabilmektir. Gücün merhamete dönüşmesi ihsanın en yüksek tezahürlerinden biridir. Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakı yalnızca büyük tarihi olaylarda değil, gündelik hayatın en küçük ayrıntılarında da kendisini göstermektedir. Çocukları gördüğünde yüzünün aydınlanması, yaşlılara gösterdiği hürmet, kölelere ve yoksullara yaklaşımı, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaktan kaçınması ve her insana değerli olduğunu hissettirebilmesi bunun örnekleridir. O yalnızca insanlara bakmıyor, onları görüyordu. Yalnızca dinlemiyor, onları anlıyordu. Bu nedenle onunla karşılaşan birçok insan ilk kez gerçekten görüldüğünü ve değer verildiğini hissediyordu. Belki de Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakının en dikkat çekici yönü burada ortaya çıkmaktadır. O, insanların kendisini görmesini bekleyen bir hayat yaşamamış, aksine insanları gören, gözeten ve onların kalplerine dokunan bir hayat sürmüştür. Çünkü onun hayatının merkezinde insanların bakışı değil Allah'ın nazarı vardı. Bu nedenle ihsan, onun şahsında yalnızca bir ibadet bilinci değil, insanı, hayatı ve bütün varlığı Allah'ın huzurunda görebilme yeteneğine dönüşmüştür. Görülmekten bilinmeye, modern insanın ihsan ihtiyacı. Modern insan görünür olmaya çalışırken çoğu zaman kendisini görmeyi ihmal etmektedir. Başkalarının dikkatini çekmeye çalışırken kendi kalbinden uzaklaşabilmekte, dijital görünürlük arttıkça içsel farkındalık azalabilmektedir. Beğeniler, takipçiler, unvanlar ve başarılar insanın görünürlüğünü artırırken kendisini tanıma ve anlama çabasının aynı ölçüde güçlendiğini söylemek her zaman mümkün değildir. Modern insanın temel sorunu görünmemek değildir. Belki de asıl sorun görünür hale geldikçe daha fazla bilinmeyi beklemesi, fakat görünürlüğün bilinmeye yetmediğini fark etmesidir. Çünkü insan yalnızca görülmek değil, anlaşılmak, yalnızca fark edilmek değil, bilinmek ister. Varoluşçu psikoterapist Erwin D. Yalom'un danışanlarından birinin ifade ettiği gibi, insan bazen yalnızca acısına bir tanık arar. Bu ifade insanın en derin ihtiyaçlarından birine işaret etmektedir. İnsan yalnızca yaşadıklarını anlatmak değil, yaşadıklarının görülmesini ve anlaşılmasını ister. Yalom'un sözünü ettiği ölüm, yalnızlık, özgürlük ve anlamsızlık gibi varoluşsal kaygılar modern dünyada ortadan kalkmış değildir. Aksine teknolojik gelişmeler ve artan görünürlük çoğu zaman bu kaygıları daha görünür hale getirmiştir. İnsan unutulmaktan korktuğu için görünür olmaya çalışmakta, yalnızlığını gidermek için sürekli bağlantıda kalmak istemekte, anlamsızlık hissini başarılarla telafi etmeye çalışmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen hayatın en temel soruları varlığını sürdürmektedir. Ben kimim? Neden yaşıyorum? Ölüm karşısında hayatımın anlamı nedir? Varoluş sancıma eşlik eden var mı? İhsan

modern insanın bu varoluşsal arayışına farklı bir perspektif sunmaktadır. İhsan, insanı görünür olma telaşından kurtarıp, görüldüğünü bilmenin huzuruna çağırır. Muhsin insanın davranışlarını düzenleyen şey, başkalarının bakışı değil, ilahi murakabı.

0: olduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu yolculuğun mümkün olduğunun en güzel örneğidir. O insanların bakışına göre değil, Allah'ın rızasına göre yaşamış, görülmeyi değil görmeyi, takdir edilmeyi değil ihsan etmeyi öncelemiştir. Bu nedenle onun ahlakı, görünürlük çağında yönünü kaybetme riski taşıyan modern insan için güçlü bir rehber olma niteliğini korumaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması, onun ihsan ahlakının yalnızca bireysel kemale değil, insanlığın iyiliğine ve esenliğine yönelen evrensel karakterini de göstermektedir. İnsan hayatı boyunca farklı gözlerde kendisini arar. Çocuk annesinin gözlerinde, ergen arkadaşlarının gözlerinde, yetişkinse toplumun gözlerinde görülmek ister. Bu ihtiyaç insan olmanın doğal bir parçasıdır. Ancak ihsan, insanı yalnızca başkalarının gözünde değer aramaktan daha derin bir hakikate davet eder. Çünkü insanı en iyi bilen, onu yaratan ve kalbindekileri dahi gören Allah'tır. Bu nedenle muhsin olmak, kusursuz olmak değil, görünen benlikle hakiki benlik arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışmaktır. Belki de ihsanın özü, başkalarının gördüğü kişi olmaktan çok, Allah'ın bildiği kişi olmaya yaklaşma çabasında saklıdır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.

0: Müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse bilinmeli ki Allah iyi davrananların, ihsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
1: Kırk hadiste iyilik.

Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," diyerek onu rahatlattı. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona, "Kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin?" diye sordu. O, "Evet," diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü, "O halde Allah'a borcumuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır," buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım." der.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: "Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
3: "İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi."
4: Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek, "Hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır?" diye sorunca Hazreti Peygamber, "Hiçbir şey kazanamaz" cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder" buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir?" diye sorulmuş. Peygamber Efendimiz, "Kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır" cevabını vermişti. Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma istiğfar diler, ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sormuş, o da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Allah'ın kutlu elçisi bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
3: Ah! Yardım edin. Yardım edin lütfen.
4: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
3: Kafam kanıyor.
4: Yardım edin, onu taşıyalım.
5: Geldim. Aman Allah'ım, ne olmuş ona böyle?
4: Kafasından yaralanmış. Hadi onu taşıyalım.
5: Tamam, hadi götürelim
4: onu. Hadi. Bu tarafa.
6: Bakın gözlerini açtı, kendine geldi arkadaşımız.
4: Çok şükür, sonunda.
5: Nasılsın? Daha iyi oldun mu?
3: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
4: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
6: Geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
4: Kafan feci yarılmış. Dikkat etmen gerekiyor.
3: Hala ağrıyor.
5: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
3: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
6: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
3: Neden?
6: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
5: Evet, öyle.
4: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
6: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
4: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
6: Hüküm böyledir.
3: Öyle mi gerçekten?
6: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
3: Peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi.
1: Hadislerin hikayeleri. Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
7: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Enne raculen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem eyyul a'mali efdal es-salatu li vaktiha ve birrul valideyn thummel cihadu fi sebilillah.
0: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım. Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Peygamberimizin haccı, veda haccı. İbni Abbas, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını İslam haccı diye isimlendirirdi. Hac bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde, Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardandınız. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bakara Suresi 197 ila 199. ayetler. Başta Mekke olmak üzere Hicaz Yarımadası'nda pek çok putperest yaşardı. Kabe'nin etrafında tapındıkları yüzlerce putları vardı. Onlar hac mevsiminde Hazreti İbrahim'den kalma bir ibadet olan hac da yaparlardı. Ancak onlar haclarına hem şirki hem de çeşitli garip adetleri karıştırırlardı. Bazıları putları adına kurban keserken, bazıları da Kabe'yi çıplak tavaf ederdi. Bu yüzden ilahi irade, Müslümanların onlarla bir arada hac etmelerini arzu etmemişti. Üstelik müşriklerle ilişkilerde iyi değildi. Dolayısıyla İslam'da haccın farz kılınması, diğer ibadetlere göre hayli gecikmişti. Nihayet hicretin 9. senesinde inen, yol bulabilen insanların beyti hac etmeleri Allah'ın hakkıdır ayeti kerimesiyle hac ibadeti farz kılındı. Bütün bunlardan dolayı Müslümanlar hacca ancak Mekke'nin fethinden sonra gidebildiler. Fethi takip eden yıl hacca katılmayan Hazreti Peygamber ilk haccı Hazreti Ebubekir'in emirliğinde yaptırdı. İlk hac kafilesi Medine'den ayrıldıktan sonra Tevbe suresi indirildi. İlgili ayetlerle bundan böyle müşriklerin hac etmeleri yasaklandı. Hatta onların Kabe'ye yaklaşmalarına da izin verilmedi. Hicretin 10. yılında ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte hacca niyetlendi. Resulullah 20

24 Zilkade günü Cuma hutbesinde insanlara hac yapacağını duyurdu. Bunun üzerine sahabe, onunla birlikte hac yapabilmek için hac hazırlığına başladı. Medine havalisinden bunu duyanlar da Medine'ye geldi. Yol boyunca birlikte hac etmek üzere birçok Müslüman Hazreti Peygamber'e katıldı. Medine'den 30 bin kişi olarak çıkan hac kafilesi, yolda katılanlarla birlikte 100 bini aştı. Müslümanlar ilk defa bu kadar kalabalık bir topluluk oluşturmuşlardı ve hep birlikte telbiye getiriyorlardı. Hazreti Peygamber'in hayata veda ettiği senede yaptığı bu hac, tarihe veda hacı olarak geçti ve sahabe döneminden itibaren bu adla meşhur oldu. Onun hangi hacca niyet ettiği tartışılmışsa da, aynı ihramla önce umre, sonra da hac yaptığı Kıran Hacı anlaşılmaktadır. 25 Zilkade Cumartesi öğle namazını 4 rekat kıldırdıktan sonra büyük bir kalabalıkla Medine'den ayrıldı. Yanında hanımları ve kızı Fatıma, muhacirler, ensar ve diğer Arap kabilelerinden pek çok insan vardı. 11 kilometre mesafedeki Zülhuleyfe'ye varınca çevreden gelecek ashabının toparlanması için geceyi orada geçirdi. Pazar günü sabah namazını da Zülhuleyfe'de kıldı. İhrama girmek isteyince tekrar gusül yaptı. Öğle namazını da kıldıktan sonra hac niyetiyle telbiye getirerek yola koyuldu. Beyda düzlüğüne çıktığında onun önünde gözün alabildiği kadar binekli ve yaya insan vardı. Bir o kadar da sağında, solunda ve arkasında vardı. Resulullah aralarında bulunuyor, Kur'an ona iniyor, yorumunu da o biliyordu. O ne yaparsa ashabı da öyle yapıyordu. O kelime-i tevhid ve telbiye getiriyor, etrafındaki halk da ona uyuyordu. Ashabının işitmesi için sesini yükselterek şu şekilde telbiye getirdi. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrindeyim buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Allah'ım buyur, hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Ashabına terbiye söylerken seslerini yükseltmelerini emretti. Kimi umreye, kimi hacla umreye, bazıları da Resulullah'la birlikte yalnızca hacca niyet etti. Telbiyelerle coşan Müslümanlar, Hazreti Peygamber'le birlikte hac yapmanın heyecanıyla yola devam ettiler. Hazreti Peygamber'in veda hacına giderken izlediği güzergah, ana hatlarıyla şöyleydi. Melel, Seyyale Tepesi, Irkuz Zaybe, Ravha, Munsaraf, Üsaye Arç, Lahye-i Cemel, Sukya, Ebva, Veddan, Cuhve, Kudeyt, Usfan, Gamim, Meruz Zahran, Serif, Zütüva ve Mekke. 4 Zilhicce pazar günü kuşluk vakti Kasva adlı devesinin üzerinde Mekke'ye ulaştı. Mescid-i Haram'a geldiğinde önce Hacer-i Esved'i selamlayıp Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk 3 şaltını biraz hızlıca, 4 şaltını ise normal yürüyerek yaptı. Ardından Hazreti İbrahim makamında 2 rekat namaz kıldı. Sonra dönerek Hacer-i Esved'i tekrar selamladı. Ardından Safa ile Merve arasında sa'y yaptı. İhram halini sürdüren Hazreti Peygamber, hac görevlerini bitirip bayram günü kurbanını kesinceye kadar ihramdan çıkmadı. Pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde ashabı ile beraber Mekke dışındaki Ebtah ve Muhassab denilen yerde konakladı. Bu süre içinde namazları ikişer rekat kıldı. Arafat'tan dönünceye kadar bir daha Kabe'ye gitmedi. Hemen Kabe'nin yanı başında evi olan amcasının kızı Ümmü Hani'nin davetini kabul etmedi. Ashabına çok düşkün olan rahmet elçisi, onlarla birlikte açık arazide basit bir çadırın içinde kalmayı tercih etti. Arafat'a çıkıncaya kadar orada kaldığı gibi Mina dönüşünde de burada konakladı. Ne bir evde kaldı ne bir gölge aradı. Terviye, Zilhicce'nin 8. günü gelince hayvanına binerek Mina'ya doğru hareket etti. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını kıldı ve geceyi burada geçirdi. Ertesi sabah namazı kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar burada kaldı.
hizmetindeki kimselerden Arafat'taki Nemire mevkiinde

de erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide Suresi 3. Ayet. Hazreti Peygamber güneş battıktan sonra devesine binerek Arafat'tan ayrıldı ve Müzdelife'ye geldi. Yatsı vaktinde akşam namazıyla birlikte yatsı namazını birleştirerek cem-i tehir yaparak akşamı 3 rekat, yatsıyı da 2 rekat olarak tek ezan ve her namaz için ayrı kametle kıldırdı.

yere atmak üzere ufak ufak taş toplamalarını emretti. Sonra durdu ve insanlara cemrelere atmak üzere ufak ufak taş toplamalarını emretti. Ardından şeytan taşlama yerine geldi. Tekbir getirerek cemrelere taş attı. Bayramın ilk günü cemreler arasında durdu ve orada bulunanlara hitap etti. Cemre-i Akabe'de ufak taşlardan 7 tane attıktan sonra Mina'ya gitti. Burada yine deve üstünde halka hitap etti. Ardından kurbanlık olarak hazırladığı 100 deveden 63'ünü, ömrünün her yılı için bir deve hesabıyla bizzat kendisi, diğer develeri de Hazreti Ali kesti. Ayrıca kurban bayramının ilk günü Mina'da, eşleri adına da sığır kurban kesti. Kurban etinden bir parça yiyen Peygamberimiz, geri kalanını Müslümanlara dağıttı. Kurban kesme işini tamamlayınca berberini çağırdı ve başını tıraş ettirip ihraç

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce. Ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla. Bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde. Hissediyor, anlıyor ama anlatamıyoruz.

bir dönüşle dönüyoruz. Bırakıp gittiğin kadarız. Hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize, merhamet et bize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.
2: Hazreti Ayşe anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar." dedim. Bunun üzerine, "Hasrını dürüp kaldır ey Ayşe!" buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlarsa Efendimiz sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa işte o zaman o şeytanın yolundadır." buyurdu.

0: Şemail-i Şerif dersleri az sonra.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler dediler. Orada benimle İbn Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in nübüvvet mühründen bahsedeceğiz. Nübüvvet mührü, Siyer, Şemail, Hasais ve Delailün Nübüvve kitaplarında Resul-i Ekrem'in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. Hatem yani mühür genelde yazıların altına basılır ve son sözün söylendiğine işaret eder. Resulullah'a Ashab suresi 40. ayette Hatemün Nebiyyin denmektedir. Böyle söylenmesinin İki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi onun nübüvveti nihayete erdiren son peygamber olması, ikincisi ise bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden ilahi bir delil olarak kabul edilmesidir. İslami kaynaklar nübüvvet mührüyle ilgili olarak onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmadığı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmadığı gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere Efendimiz, bütün insanlarla ortak olan yaratılışı yanında, sadece kendine has olan bazı özelliklere de sahipti. Peygamber Efendimiz'i herkesten ayıran hususiyetlerden biri de nübüvvet mührüdür. Şemail kitaplarında öteden beri bu konuya yer verilmiş ve Hazreti Peygamber'in vücudunun bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Kaynaklarda buna benzer peygamberlik işaretlerinin daha önceki peygamberlerde de bulunduğu ancak Hazreti Peygamber'in işaretinin diğerlerinden farklı olduğu bildirilmektedir. Ashab-ı kiramın ve daha sonraki İslam alimlerinin peygamberlik mührü için kullanmış oldukları tabirin aslı Hatemün Nübüvvedir. Kaynaklardaki bilgiler ana hatları itibariyle şöyledir. Hazreti Peygamber'in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, sihire benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir. Ayrıca ehli kitabın kutsal metinlerinde geleceği bildirilen peygamberlerle ilgili ifadeler yanında bu bene de işaret edildiğine dair rivayet ve görüşler mevcuttur. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğinin ehli kitap tarafından bilindiği, onun ümmi bir resul ve nebi olduğunun Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulunduğu ifade edilmekte ve Hazreti İsa'nın onu müjdelediği haber verilmektedir. Nübüvvet mührüyle ilgili tartışılan konulardan biri de doğuştan olup olmadığıdır. Kaynakların verdiği bilgiler muhteliftir. Söz konusu benin, Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması olayında melekler tarafından mucizevi bir şekilde oluşturulduğu yönündeki görüşler, bu konudaki rivayetlerin problemli olması yüzünden kesin bir kanaat vermemektedir. Buna karşılık ilgili rivayetlerin daha sıhhatli olması sebebiyle benin doğuştan olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Resulullah Efendimiz nübüvvet mührünün görülmesinden pek hoşlanmaz,

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir hâr-ı kederden ya Resulallah. Reyh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
0: İslam tarihi az sonra.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اِنَّ الصِّدْقَ يَهْد۪ي اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْد۪ي اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْد۪ي اِلَى الْفُجُورِ وَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْد۪ي اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا.
3: Şüphesiz doğruluk

insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk, peygamberliğin özelliği, takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla, hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla, İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın," diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol," buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı, sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru

0: Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin," der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona, "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın," diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin," deyince Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer," buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz," demiştir.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü, "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir," derler. Resulullah bir süre sükût eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da, "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Orada bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir," derler. Bunun üzerine Resulullah, "Bu fakir, öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır," buyurur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au adlima au udlam, au ejhela au yujhela aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabı ile birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Sahabe hatıraları az sonra.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan

En Karlı Tüccar Süheyb bin Sinan. Mekke'de İslam'ı kabul edip Müslümanlığını açıklayan ilk 7 kişi arasında olmasına rağmen Medine'ye en son hicret edebilenler içinde zikredilen kimsesiz biri vardı. Izdırap dolu Mekke döneminin artık sonlarıydı. Resulullah hicret için yola revan olmadan önce Hazreti Ebubekir'e yanlarına onu da almasını söylemesine rağmen yolculuğun aceleye gelmesi sebebiyle bu mümkün olamadı. Zira o malum gece Hazreti Peygamber'in evinin önünde olduğu gibi onun evinin avlusunda da olağanüstü anlar yaşanmıştı. Evinin etrafı kılıç kullanmakta yetenekli genç müşriklerden oluşan bir grup tarafından kuşatılmıştı. Silahlı ve gözü kara bu gençlerin elinden kurtulmak mümkün değildi. Yola çıkmasına izin vermeyeceklerini anlayınca karnı ağrıyormuş bahanesiyle sık sık evinden çıkıp ayak yoluna gidiyor gibi yaptı. Bunu fark eden grup, "Lat zaten onun karnına ağrıyı vermiş, bu haliyle burayı terk edemez, bırakıp gidelim" deyip civardan uzaklaştıklarında bulduğu fırsatı değerlendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde birinin kendisini görüp müşriklere haber vermesiyle evini kuşatan genç müşrik topluluğu dolu dizgin sürdükleri atlarına binip ona yetişti. Etrafı tekrar sarıldı. Bu azgın grubun yaklaştığını fark ettiğinde atından inip sadağından bir ok çıkararak yayına koydu ve imanından aldığı cesaretle onlara şöyle haykırdı. "Ey Kureyşliler! Bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdanım. Vallahi üzerime gelecek olursanız oklarım bitene kadar hepsini atarım. Hanginize isabet ederse onu öldürürüm. Sonra kılıcımı çeker sizinle dövüşürüm. Nihayet öldürülürüm. Bilin ki oklarım bitene ve kılıcım kırılana kadar yanıma yaklaşamazsınız. Bırakın gideyim." Bu cesur muhacir teslim olacağa benzemiyordu. Müşriklerden birisi, "Sen Mekke'ye köle, zayıf ve yoksul olarak geldin. Sayemizde mal ve servete burada kavuştun. Şimdi hem kendin gideceksin hem de bu malı götüreceksin, öyle mi? Biz bunca malı alıp Yesrib'e gitmene izin vermeyiz" dedi. Bu ifadeler korkak müşriklerin amacını ortaya koymuştu. Onun, "Ne kadar malım varsa hepsini size bırakırsam önümden çekilir misiniz?" teklifine olumlu cevap veren müşriklere yanındaki mallarını verdi. Bütün servetinin bulunduğu yeri de söyleyerek, "Sizin gözünüz Mekke'deki servetimdedir. Ne kadar malım varsa hepsi sizin olsun. Yeter ki çekilin yolumdan" sözüyle servetini verip oradan ayrıldı. Neyi var neyi yok hepsini Allah yolunda feda etti. Medine yolunda aç susuz ama heyecanlı bir şekilde, hatta bir gözü kendisine oldukça sıkıntı çektirmişse de yolu zor da olsa bitirebildi. Rebiülevvel ayının ortalarında sağ salim Kuba'ya vardığında olup bitenleri Resulullah'a tek tek anlattı. Servetini Mekkelilere teslim etmek suretiyle onların ellerinden kurtulması üzerine şu ayet nazil oldu. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için canını feda eden, içe sayan insanlar vardır. Allah böyle kullarına karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Bu vahye istinaden Hazreti Peygamber tebessümle 3 kez "Ebu Yahya'nın ticareti kâr etti" buyurdu. Peygamber Efendimizin bu sözlerini duyan Hazreti Ebubekir müjdeli haberi zaman kaybetmeden yorgun yolcuya iletti. Ticaretinin kâr ettiğini duyan bitkin yolcu bu güzel haberle çektiği tüm meşakkati bir çırpıda unutuverdi. Resul-i Ekrem'in künyesini Ebu Yahya koyduğu ve daha ziyade Süheyb-i Rumi olarak bilinen bu kârlı tüccarın adı Süheyb bin Sinan bin Malik'tir. Süheyb, Irak'ın Musul şehri yakınlarında bir köyde 586 yılında gözlerini dünyaya açtı. Rebi'a kabilesinin kollarından Beni Nemir bin Kasıt'a mensup ve aslen Arap olan babası Sasani hakimiyetindeki Übülle olarak bilinen meşhur bir bölgenin valisiydi. Sasani-Bizans arasında süre gelen savaşların birinde Bizanslılar buraya saldırıp anne ve babasını öldürünce henüz ufak bir çocukken onlara esir düştü. Rumların elinde yıllarca esarette kaldı
ve köle olarak satıla satıla en sonunda Mekke'de cahiliye döneminde mazlumları koruyan, zenginliği ve cömertliğiyle bilinen Abdullah bin Cüdan tarafından satın alınıp azat edildi. Özgürlüğüne kavuşmasına rağmen memleketine dönmeyen Süheyb, yeni hayatını Mekke'de sürdürdü. Bu sırada Abdullah bin Cüdan, ticaret konusunda yetenekli bulduğu Süheyb'le iş ortağı oldu. Kısa zamanda birlikte Mekke piyasasında önemli karlar elde ettiler. Bu durum, Süheyb'in ticaret alanında parlamasına vesile oldu. Umeyre olan asıl adı, hürriyetten yoksun bir şekilde hizmetinde bulunduğu Rum sahipleri tarafından Süheyb diye değiştirildi. Önceleri farklı isimlerle çağrılan Umeyre, sonunda kelimenin anlamından hareketle yüzünün kırmızılığı itibarıyla Süheyb olarak isimlendirildi. Uzun yıllar Rumların esaretinde kalıp Bizans kültürüyle yetişmesi ve Rumca konuşması itibarıyla Süheyb-i Rumi olarak şöhret buldu. Ebu Yahya künyesini ise ona Resulullah vermişti. Bir defasında Hazreti Ömer ona, "Ey Süheyb, senin bir çocuğun olmamasına rağmen neden Ebu Yahya diye çağrılıyorsun? Rum olduğun halde neden Arap olduğunu söylüyorsun?" diye yönelttiği soruya Süheyb şöyle cevap verdi. "Ebu Yahya künyesini bana Allah Resulü verdi. Çocuğum olmasa ne olur? Senin nesep konusunda sözüne ve benim Araplık iddiama gelince, ben Mevsil halkından Nemir bin Kasıt kabilesinden bir kişiyim. Ancak esir alındım. Henüz küçük bir çocukken Rumlar beni esir etti. Sonra ailemi ve kabilemi tanıdım, nesebimi öğrendim." Peygamber Efendimiz'le dostluğu nübüvvetin öncesine dayanan Süheyb, zaman zaman onunla sohbet ederdi. Hazreti Peygamber'in Darül Erkam'da İslam'ı gizlice tebliğ ettiğini duyan Süheyb, Müslümanların sayısının 30 kişi civarında olduğu vakitlerde burada İslam'la şereflendi. İman etmek üzere gittiği Darül Erkam'ın kapısında aynı amaçla orada bulunan Ammar bin Yasir'le karşılaştı. İmanını tüm Mekke'ye korkusuzca haykıracak olan bu iki kahraman, Allah Resulü'nün huzurunda birlikte İslam'la şereflendiler. İlk Müslümanların, "Sakın Müslüman olduğunu söyleme. Buradaki herkesin Mekke'de çevresi ve akrabası var. Seninse kimsen yok. Müşrikler duyarsa seni Mekke'de yaşatmazlar" telkinlerine rağmen Mekke sokaklarında yüksek perdeden kelime-i tevhidi haykırdı. Kendisini koruyacak kabilesi, himaye edecek yakını olmaması sebebiyle sıklıkla müşriklerin şiddetli saldırılarına maruz kaldı. Örneğin müşrikler yakıcı güneşte kızdırdıkları demirden bir zırhı Süheyb'in çıplak vücuduna giydirmek suretiyle yine kavurucu güneşin altında onu saatlerce bekletmişlerdi. Yine bir defasında Süheyb, Habbab bin Eret ve Ammar bin Yasir Mekke sokaklarında yürürken müşrikler, "Muhammed'in arkadaşları bunlar mıymış?" diyerek istihza edip küfürler savurdular. Süheyb onlara hitaben, "Biz Allah'ın elçisinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik. Sizse onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik. Sizse yalanladınız. Müslüman asla zelil değildir"

Müminlerle kafirleri nasıl sınadıysak, bu toplumu da aynı şekilde sınamaktayız. Nitekim bu müşrikler de, Allah hidayet lütfunu biz dururken bu fakirlere mi layık gördü diyorlar. Ne o? Yoksa iman ve hidayet lütfuna kimlerin layık olduğunu Allah'tan daha iyi bilecek biri mi var? En'am suresi 53. ayet. Yine Mekke'nin ilk Müslümanlar için geçmek bilmeyen ızdıraplı günlerinden bir gündü. Kureyş'in ileri gelen müşriklerinin bazıları, içlerinde Suheyb'in de bulunduğu Habab, Bilal, Ammar gibi yoksul ve kimsesiz Müslümanlarla sohbet eden Resulullah'ın yanına gelerek, "Ey Muhammed, kavmin arasından bu zavallıları mı seçtin? Biz fakir kölelerle birlikte oturmayız. Yoksa Allah'ın kendilerine ihsan ettiği kişiler bunlar mıdır? Onları yanından uzaklaştır, belki o zaman sana uyarız," dedi. Bunun üzerine indirilen şu ayet, Suheyb ve arkadaşlarını sevindirmeye yetti. "Ey Peygamber! Sabah akşam Rablerine yakaran ve onun rızasından başka bir şey düşünmeyen fakir müminleri, birkaç kibirli müşriğin hatrı için huzurundan, meclisinden uzaklaştırmaya kalkma. Çünkü senin rızkının hesabı o fakir müminlere düşmediği gibi, onların fakirliklerinin ve aynı zamanda samimi olup olmadıklarının muhasebe ve muhakemesini yapmak da sana düşmez. Onları huzurundan uzaklaştırırsan çok yanlış bir iş yapmış olursun." Peygamber Efendimiz özel muhabbet beslediği Suheyb'in üzülmesine dayanamadığından, "Sakın ola Suheyb'e kızmayınız," diyerek ashabını ikaz edip, "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse Suheyb'i annesinin çocuğunu sevdiği gibi sevsin," buyurmuştur. Bu çerçevede Hazreti Ebubekir'in şu hatırası gayet manidardır. Suheyb, Selman-ı Farisi ve Bilal-i Habeşi bir yerde oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu üç müstezaf müminin bulunduğu yerden Kureyş'in önemli simalarından olan Ebu Süfyan geçiyordu. Onu gördüklerinde üçü de Mekke'deki işkence günlerini hatırlamış olacaklar ki birbirlerine, "İçimizden birinin kılıcı Allah namına şu İslam düşmanının hakkından gelmedi ya," diyerek hayıflandılar. Konuşulanları işiten Hazreti Ebubekir durumdan hiç hoşlanmadı. Üçüne de sitem ederek Kureyş'in büyüklerinden olan Ebu Süfyan hakkındaki sözlerinin yanlış olduğunu ifade etti. Hazreti Ebubekir'in sitemi onları ziyadesiyle müteessir etti. Tek kelime bile konuşmadılar. Söylediklerine pişman olmuşlardı. Hazreti Ebubekir Resul-i Ekrem'in huzuruna giderek az evvel yaşadıklarını anlattı. Allah Resulü ise Hazreti Ebubekir'e bir defasında Mekke'nin ileri gelenlerine İslam'a ulaştırmak için zayıf müminleri yanından uzaklaştırmayı bir an içinden geçirdiğini, bunun üzerine uyarı niteliğindeki ayetin nazil olduğunu ifade etti. Hemen gücendirdiği müminlerden özür dileyip onların gönüllerini almasını söyledi. Zira onları kırmanın Allah'ı gücendirmek olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir vakit kaybetmeden gidip gözyaşları içinde onlardan özür diledi. Onlar da Ebubekir'i bağışlayıp haklarını helal ettiler. Suheyb oldukça şakacı ve hazır cevap bir mizaca sahipti. Medine'ye hicreti esnasında bir gözü mikrop kapmış, iltihaplı olduğundan açılmıyordu. Hicretin ardından aralarında Resulullah, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi birçok kişinin de bulunduğu topluluğa ev sahibi Külsüm bin Hidm tarafından taze yapraklı salkım halinde bir tepsi dolusu hurma ikram edilmişti. Günlerdir açlıktan bitap düşmüş olan Suheyb, gözündeki sancıya aldırmadan açlığını gidermek için hurmaları iştahla yemeye başlayınca Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, Suheyb gözüm ağrıyor demesine rağmen hurmaları bizden fazla yiyor. Onları nasıl yediğini görüyor musunuz?" dedi. Hazreti Peygamber Suheyb'e şaka yollu, "Ey Suheyb, hem gözün ağrıyor hem de yaş hurma mı yiyorsun?" buyurdu. Suheyb, "Ya Resulallah, ben hurmaları yerken ağrımayan gözümü kullanıyorum," diyerek latif bir cümleyle Peygamber Efendimiz'i tebessüm ettirdi. Hatta cevap üzerine Resul-i Ekrem'in gülerken azı dişlerinin göründüğü rivayet edilmiştir. Bilindiği üzere Resulullah kimsesiz ve yabancı olanlara kendilerini yalnız ve garip hissetmesin diye yakın ilgi gösterirdi.

Suheyb de bu kapsamda Allah Resulü'nün özel alaka gösterdiği simalardan biriydi. Suheyb ne güzel bir kuldur diye ona iltifat ettikten sonra, önde olan Müslümanlar, İslam'a önce girme konusunda diğerlerini geçenler 4 kişidir. Ben Arapların ilkiyim. Suheyb Rumların, Selman Farsların, Bilal de Habeşlilerin ilkidir buyurdu. Hazreti Peygamber'e Medine'de 2 ev hediye edildiğinde, Vefa Peygamberi bu evlerden birini, malını Allah uğruna feda eden vefakar Suheyb'e, diğerini de vefasıyla maruf Erkam bin Ebil Erkam'a hediye etti. Resulullah Suheyb'i Ümmü Seleme validemizin kız kardeşi Rayta binti Ebi Ümeyye ile evlendirip kendisine daha da yakınlaştırdı.

Arapçayı iyi konuşamayan Suheyb, çocukluktan beri uzun yıllar Bizans coğrafyasında yaşaması itibarıyla Rumca konuşmaya alışmıştı. Bu yüzden Arapça konuşurken zorlandığı, kelimeleri Rum aksanıyla telaffuz ettiği söylenmiştir. Bazıları dilindeki tutukluk ve bozuk aksan sebebiyle onun konuşmasına gülerdi. Suheyb'in dilindeki bu durum, heyecanlandığında ve Arapçayı fasih konuşanların yanında daha da dikkat çekecek şekilde tezahür ederdi. Bir gün kendisini ziyaret eden Hazreti Ömer'i görünce heyecanlanmış, öyle sevinmişti ki, Yuhannes ismindeki hizmetçisini ''Ya Nas'' yani ''Ey insanlar'' şeklinde çağırmıştı. Durumu garipseyen Hazreti Ömer, Suheyb'e insanları neden buraya çağırdığını sormuştu. Suheyb, insanlara değil hizmetçisine seslendiğini ifade etmişti. Zaten zor konuşan Suheyb'in misafirini görünce belli ki heyecandan dili dolanmıştı. Bu durum Hazreti Ömer'i tebessüm ettirmişti. Suheyb'in misafirine ikram etmesi ve cömertliği sahabe arasında dikkat çekmiştir. Bir münasebetle bir gün Hazreti Ömer, ''Ey Suheyb, israfın haram olduğunu bilmene rağmen misafirine israf derecesinde ikramda bulunuyorsun. Bu doğru mu?'' sorusuna Suheyb, ''Allah Resulü'nün sizin en hayırlınız, başkasına yediren, ikram eden ve selamı alanlarınızdır sözünü işittiğinden dolayı yemek yedirmeyi ve ikram etmeyi sevdiğini dile getirerek cevap vermiştir. Peygamber Efendimizle 23 yıl fasılasız yaşayan Suheyb'in şu ifadeleri, onun Hazreti Peygamber'e yakınlığını gözler önüne sermektedir. Resulullah'ın bulunduğu bütün savaşlarda ben onun yanındaydım. Nerede kendisine biat edildiyse mutlaka ben de oradaydım. Bir yere askeri birlik gönderildiğinde ben de mutlaka içinde yer aldım. Ne zaman bir gazveye çıktıysa mutlaka onun ya sağında ya da solundaydım. Önlerinden korktuklarında muhakkak önlerinde, arkalarından korktukları zaman da hemen arkalarında bulunurdum. Allah Resulü'nü hiçbir zaman düşmanla kendi aramda bırakmadım. Ona bir zarar gelmemesi için kendi vücudumu siper ettim. Bu durum Resulullah vefat edinceye kadar böyle devam etti. Bu bağlamda Suheyb, Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlara Peygamber Efendimizle birlikte katıldı. Resul-i Ekrem'in her sözünü hayatına aktarmaya gayret eden Suheyb'in Hazreti Peygamber'den naklettiği ve daima yaptığı şu duası, ihlasını göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Ey Allah'ım! Sen bizim ihdas ettiğimiz bir ilah ve icat ettiğimiz bir Rab değilsin. Senden önce bir ilah olmadı ki seni terk edelim. Bizi yaratmana hiç kimse yardım etmedi ki onu sana ortak koşalım. Ey Rabbimiz! Sen her şeyden münezzehsin, her şeyden yücesin. Hazreti Ömer, vefatına 3 gün kala Mescid-i Nebevi'nin mihrabında namazları kıldırmak üzere kendisine değer verdiği Suheyb'i imam olarak tayin etti. Bu vesileyle Suheyb, Müslümanlara 3 gün boyunca namaz kıldırdı ve bu süre zarfında halifenin işlerini yürüttü. Hazreti Ömer vefat ettiğinde de cenaze namazını Suheyb kıldırdı. Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde yaşanan fitne ortamına şahit olan Suheyb, bu süreçte Medine'deki

evine çekilerek kargaşadan uzak kaldı. Kur'an'ın nüzulüne birebir şahit olan ve sürekli Resul-i Ekrem'le birlikte bulunan Süheyb, hadis-i şerif rivayeti hususunda oldukça titizdi. Hazreti Peygamber'in kutlu sözlerini naklederken şu ifadelerde bulunurdu. Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah'tan çok şey işittiğim halde bilerek hadis-i şerif nakletmiyorum. Dilerseniz size Allah Resulü'nün savaşlarını ve beraber bulunduğum sıralarda gördüklerimi aktarayım. Ancak Resulullah şöyle buyurdu demeye gelince, işte onu ben yapamam. Süheyb, Allah Resulü ile geçirdiği 23 yıllık zaman zarfında sadece 30 hadisi şerif nakletmiştir. Bunlardan biri, mümince bir tavrı işaret eden şu rivayettir. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değerdir. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Sahabe arasında nüktedanlığı, hoşgörüsü, güzel ahlakı, misafirperverliği, cömertliği, takvası ve olgunluğuyla temayüz eden Süheyb, Hicri 38 miladi 658 yılında Medine'de ahirete göçtü. Naaşı Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kıldırdığı cenaze namazını müteakiben Cennetül Bakiye defnedildi.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Allah Teala gökleri ve yeri bir denge üzerine yarattı. Bu denge sadece gezegenlerin değil, insanların da üzerine kurulu bir denge. Hak bu dengenin ölçüsü, adalet o ölçüyü şaşmadan uygulamakta gizliydi. Hak sadece verilince değil, korunduğunda anlam kazanmalı. Adaletse güçlü için değil, herkes için var olduğunda adalet olmalı. Bugün bu kavramlar çoğu zaman sloganlarla anlatılır, duvarlara yazılır, kürsülerde konuşulur. Çünkü bir toplumda hak kaybolursa adalet yara alır. Adalet yara alırsa güven sarsılır. Ve güven biterse orada ne huzur kalır ne de gerçek bir insanlık. İşte bu yüzden şimdi zamanın ötesinden, cahiliyenin karanlığında hakkı çiğnenen, adaleti olmayan bir toplumda, adaletin hayat bulduğu o çağa yolculuk yapalım. Zamanı geriye sarıyoruz. Artık sözler yavaşlıyor, sesler değişiyor. Mekke'deyiz, Medine'deyiz. Zamanın tozlu yollarında ilerliyoruz. İnsanların parayla, soyla, güçle değerlendirildiği bir toplumda, kadınların değersiz, kölelerin mal, yetimlerin yük sayıldığı bir çağda, hak sadece güçlü olanın hakkıydı. Adalet çoğu zaman sadece bir kelimeydi. Ama bir gün bir ses yükseldi Hira'dan. Bir çağrı. Oku. Oku. Ve o sesle birlikte hak yerini bulmaya, adalet ayağa kalkmaya başladı. Peygamber Efendimizin getirdiği adalet anlayışı farklıydı çünkü. Adalet güçlüden yana değil, haktan yanaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların yüzüne göre değil, vicdanına göre hükmederdi. Soyuna sopuna bakmadan, herkes için aynı ölçüyü kullanırdı sevgililer sevgilisi. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletle davrananlar, Allah katında nurdan hazırlanmış tahtlarda ağırlanacaklardır buyurdu. Çünkü Allah Resulü biliyordu ki, adaletin en büyüğü en küçük dairede başlardı. Bir anneye, bir eşe, bir çocuğa, bir işçiye adaletle yaklaşamayan topluma da adil olamazdı. Mümin ticaretinde de adaleti elden bırakmamalıydı. Bir gün Peygamberimiz Medine çarşısında bir satıcının yanına yaklaştı. Satıcı buğday yığını satıyordu. Efendimiz elini buğdayın içine daldırdı, alt kısmı ıslaktı. Bu nedir diye sordu. Adam, yağmur yağdı, ıslandı ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi diyerek ticaret ahlakına dikkatleri çekti. Anlaşılan o ki satıcı kuru ve ıslak olan buğdayı ayırmadan satışa sunmak suretiyle insanları aldatmaktaydı. İnsanları aldatmaksa Peygamberimizin sünnetinden ve yolundan uzaklaşmak demekti. Müslümanlar arasında aldatma olamazdı. Çünkü bizi aldatan bizden değildir. İslam'da adalet terazinin başında, ölçüde, tartıda, sözde, niyetteydi ve Efendimiz adaletin karşısında kimsenin ayrıcalıklı olmadığını açıkça ilan ederdi. Soylu bir kadının hırsızlık yaptığı olayda bazıları araya girerek cezayı hafifletmesini istediklerinde bu talepleri reddetti. Şöyle buyurdu sevgililer sevgilisi, sizden öncekiler şu sebeple helak oldular. İçlerinden soylu biri suç işlediğinde onu serbest bırakırlar, zayıf biri işlediğinde ceza verirlerdi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatma da çalsaydı elini keserdim buyurdu. Bu sadece bir ceza değil, adaletin yönünü belirleyen bir irade beyanıydı. Bu söz adaletin zayıfı ezmeye değil, zalimi durdurmaya yönelik olduğunun açık göstergesiydi. Cahiliye döneminde kadına insan gibi bile bakılmıyordu. Kız çocukları

diri diri toprağa gömülüyor, mirastan payları yok sayılıyor, bir mal gibi alınıp satılıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bu zulüm zincirini kırdı. Kadına sadece hak vermekle kalmadı, onu bir emanet olarak tanımladı. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun, zira siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız buyurdu rahmet peygamberi. Bir de kölelik vardı tabii. Toplumun derinlerine işlemiş bir yapıydı kölelik. Allah Resulü her fırsatta köle azat etmeyi teşvik etti. Sadece köleliği kaldırmakla kalmadı, onları aşağılamayı da yasakladı. Kullarımıza kölem cariyem demeyin, yardımcım hizmetçim deyin. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları size emanet etti buyurdu rahmet elçisi. Ve veda hutbesinde kıyamete kadar geçerli bir ilkeyi insanlığa duyurdu. Ey insanlar! Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük yalnızca takva iledir. Çünkü onun meclisinde farklılıklar çatışma sebebi değil, rahmet vesilesiydi. Medine'de farklı inançlardan insanlar bir arada yaşıyordu. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler. Resulullah kurduğu Medine toplumunda da adaleti hakim kıldı. Medine Sözleşmesi ile farklı inançlara sahip grupların temel haklarını güvence altına aldı. Yahudiler, müşrikler ve Müslümanlar aynı toplumsal düzende herkesin hukukuna saygı duyarak yaşadılar. Kimse inancından dolayı yargılanmıyordu. İşte zamanın ötesinde bir adalet sistemi böyle doğdu. Ve şimdi geldik zamanın ötesinden bugünün eşiğine. Sesler değişti, şehirler büyüdü, yollar uzadı. Ama aradığımız hala adaletli bir dünya, onurlu bir hayat. Rahmet peygamberinin hayatı gibi bir hayat. O yetimin başını okşarken de adildi, bir hükümdarı ağırlarken de. O savaş meydanında da adaleti gözetti. Evinde, eşleri arasında da. Hiç kimse peygamber bana haksızlık etti diyemedi. Bugün biz onun gibi olabilirsek, işte o zaman zamanın ötesine geçmiş oluruz.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
0: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ
3: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte, canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek, bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine, nasihat ve af yolunu tutarak, Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. Bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz. Ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz, bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin, kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde, özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak müminlere örnek olmuştur. Mümin, bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek takvaya en yakın olan davranıştır. Ne mutlu affederek bağışta bulunanlara, ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara.
0: Kırk hadiste güzel ahlak.

Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti: "Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele," buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir.''

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocukları öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve neyi var diye sordu. Etrafındakiler o oruçlu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Cabir'den radıyallahu an nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bahsimizin adı şöyle. Müellifimiz şu adı vermiş. Faslun fi enne zatallahi teala la tüşbihu zevatil mahlukin ve sıfatihi teala la tüşbihu sıfatil mahlukin. Evet. Diyor ki müellifimiz bu bahiste Allah Teala'nın Celle Celaluhu zatının ve sıfatlarının yaratılmışlara benzemediği konusunu göreceğiz. Yani müellifimiz bize bir akaid dersi veriyor. Akaid, inanç esasları demek. Bugüne kadar gördüğümüz meselelerin özetini adeta bize veriyor. Allah Teala hiçbir şekilde bize benzemez diyor. Biz bu bahiste Allah Teala'nın hem zatının hem de sıfatlarının yaratılmışlara ve onların sıfatlarına benzemediğini göreceğiz diyor. Şurada kaldık. Ve ma ahsene kavle zinnunil misri hakikatü tevhid en ta'leme enne kudretallahi teala fil eşyai bila ilaj ve sun'ahu leha bila mizacin ve illetü kulli şeyin sun'uhu ve la illete li sun'ihi ve ma tusuvvira fi vehmike fallahu bi hilafihi. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin, İlk devir mutasavvıflarından Zünnun-u Mısri var. İlk devir mutasavvıfları hep alimdir. Bu da muhaddistir. Mutasavvıf, ünlü bir mutasavvıf Zünnun-u Mısri, İmam Malik'in talebesidir. İmam Malik'ten hadis okumuştur. Hicri 245 tarihinde vefat etmiştir. Miladi 859 tarihinde. Evet. Şöyle diyor Zünnun-u Mısri. Asıl gerçek tevhid, yani Allah'ı birleme şudur. Şöyle inanmandır diyor. Senin şöyle inanmandır. Allah Teala bu alemi yaratırken hiçbir malzeme ve alet kullanmamıştır. Zünnun-u Mısri böyle söylüyor. Daha önce de okumuştuk. Bir maddeyi ötekine karıştırmamıştır. Evet. Hiçbir alet ve malzeme kullanmamıştır. Bir maddeyi ötekine karıştırmamıştır. Her şeyi, her olayı, her olan şeyi o yaratmıştır. Hiçbir şey Allah Teala'nın yaratmasını etkilememiştir. Allah Teala'nın yaratmasında başka bir varlığın tesiri yoktur. Allah Teala, bak şu cümle ne kadar güzel, ne kadar şahane. Allah Teala senin zihninde canlandırdığın şekillerin ötesinde bir varlıktır. Onun için biz Allah Teala'yı hiçbir şeye benzetemeyiz. Şöyledir, böyledir diyemeyiz. Zihnimizde canlandıramayız. Böyle bir şey düşünmeyelim hiçbir zaman. İşte düşünenlerin durumunu gördük ya. Allah Teala senin zihninde canlandırdığın şeylerin, şekillerin ötesinde bir varlıktır. Ve hâzâ kelâmun acîbun nefîsun muhakkakun vel faslul âkhar tefsîrun li kavlihi esâllâh leyse kemislihi şey. Doğrusu bu açıklamanın bir kısmı, yani Zünnun-u Mısri'nin Allah Teala bu alemi yaratırken hiçbir malzeme kullanmamıştır, bir maddeyi ötekine karıştırmamıştır demesi pek hoş bir sözdür diyor Kadı İyaz. Çok hoş bir sözdür. Üstün değere sahiptir diyor. Çok hoşuna gitmiş o. Bu söz gerçeğin ta kendisidir diyor. Allah Teala bu alemi yaratırken hiçbir malzeme kullanmamıştır. Zünnun-u Mısri'nin sözünün son kısmı, yani Allah Teala senin zihninde canlandırdığın şeylerin, şekillerin ötesinde bir varlıktır sözü vardı ya. O sözü Şura suresinin şu
11. ayeti kerimesinin tefsiri mahiyetindedir. Okuduk, ne diyor Allah Teala? Leyse kemislihi şeyun. Hiçbir şey Allah'a benzemez. Hiçbir varlık Allah'a benzemez. Bunu böyle bilelim güzel kardeşlerim, zihnimizde böyle canlandıralım. Ve sani tefsirun li kavlihi la yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. Zünnun-u Mısri, her şeyi, her olayı Allah yaratmıştır. Hiçbir şey Allah Teala'nın yaratışını etkilememiştir diyor ya, bu diyor müellifimiz Enbiya suresinin şu 23. ayeti kerimesini tefsir ediyor. La yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Ama insanlar yaptıklarından sorumludurlar ve sorguya çekileceklerdir. İnsanlar yaptıklarından sorguya çekilecek. Biz sorumluyuz her yaptığımızdan. Allah Teala bize bunu niye yaptın, şunu niye yaptın diye soracaktır. Ve salisü tefsirun li kavlihi innemâ kavluna li şeyin izâ eradnâhu en nekûle lehû kun feyekûn. Zünnun-u Mısri'nin Allah'ın yaratılışını etkileyen herhangi bir şey yoktur demişti ya, onun bu sözü Nahl suresinin 40. ayeti kerimesinin tefsiri mahiyetindedir. Allah Teala buyuruyor ki, biz bir şeyi murad ettiğimizde ona ol dememiz yeter. Bir de bakarsın ki o oluvermiş. Böyle buyuruyor Allah Teala. Biz bir şeyi yaratmak istediğimizde ona ol dememiz yeter. Bir de bakarsın ki o oluvermiş. Ve son cümle, dua cümlesi. Böyle bir dua ile bitiriyor müellifimiz. Sebbeten Allahu ve iyyake alet tevhid vel isbat ve tenzih ve cennebena tarafey dalale vel gavaye minet tatil ve teşbihi bimennihi ve rahmetihi. Ey dinleyici, ey okuyucu diye bize hitap ediyor. Allah Teala sana da bana da her zaman kendisinin var olduğunu, bir olduğunu söylemeyi nasip eylesin. Amin. Allah Teala sana da bana da her zaman kendisinin var olduğunu, bir olduğunu söylemeyi nasip eylesin. Ne güzel dua. Bize nasip eylesin de her zaman yüce zatının hiçbir varlığa, hiçbir şekilde benzemediğini hep söyleyip duralım. İnşallah. Kudretli Rabbimiz bizleri lütfuyla korusun da kendi yüce zatı ve sıfatları konusunda muattılanın düştüğü sapıklığa düşmeyelim. Ve onlar gibi Allah'ın dinin hükümlerini uygulama konusunda bir sorumluluğu yoktur demeyelim diyor. Ve şöyle bitiriyor. Yüce Rabbimiz bizleri keremiyle korusun da Allah Teala'yı yarattığı varlıklara benzeten müşebbihenin düştüğü bataklığa biz de düşmeyelim. Amin ya Mu'in ve ya Rabbel Alemin. Uzun zamandan beri okuduğumuz bir babı bitirmiş oluyoruz sevgili kardeşlerim. Bu bahsi de bize bitirten Allah'a hamdolsun. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayrımcılığa izin vermeyen tanıklık. Numan Bin Beşir anlatıyor. Babam malının bir kısmını bana tasadduk etti, bağışladı. Ancak annem Amra binti Revaha, Resulullah'ı şahit tutmadıkça buna razı olmam dedi. Babam, bana yapılan bağışı şahit tutmak için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Allah'ın Resulü, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam, hayır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan korkun, çocuklarınız hakkında adil olun buyurdu. Bunun üzerine babam döndü ve o sadakayı geri aldı. Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde en çok vurgulanan İslami ilkelerden birisi de adalettir. Anlamını verdiğimiz hadis, bu ilkeyi önce kendimizden ve ailemizden başlayarak hayata geçirmemizi öğütlemektedir. Başkalarına adil olun demek, onları hakka, hukuka davet etmek kolaydır. Ama iş kendimize dönünce, yani iğneyi kendimize batırmayı denediğimizde, bunun kolay olmadığını ve nefsimize ağır geldiğini fark ederiz. Halbuki görünürde bizim hoşumuza gitmese de, Allah ve Resulünün emir, yasak ve tavsiyeleri, birey ve toplumun hayrına hizmet eden kurallardır. Bu hadisin başka varyantlarında, Hazreti Peygamber'in, "Beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahit olmam, beni zulme şahit tutma" dediği belirtilmektedir. Tabiatıyla adaleti, hakkaniyeti herkese emreden bir peygamberin bir haksızlığa alet olması mümkün değildir. Bu hadisten çıkaracağımız en önemli ders, çocuklarımız arasında herhangi bir ayrım yapmadan onlara eşit muamelede bulunmamız gereğidir. Allah'ın kulları arasında yapmadığı bir ayrımı bizim yapmamız doğru değildir. Kız olsun erkek olsun, çocuklar Allah'ın bir nimeti, ailenin ziyneti ve sevinç kaynağıdır. Daha sonra aileye sağlayacağı katkıların farklı olduğunu düşünerek onlara farklı muamelede bulunmak Kur'an-ı Kerim'in kınadığı bir cahiliye adetidir. Nitekim cahiliye Arapları erkek çocuğu ileride savaşıp ganimet elde edeceği, tarım, hayvancılık ve ticarette çalışarak kazanç getireceği düşüncesiyle üstün tutarken, kız çocuğu ileride namuslarına halel getirebilecek bir yük gibi görüyor ve birçok haktan mahrum bırakıyorlardı. Halbuki geçmişte de günümüzde de erkeğin fiziki yapısı gereği doğal olarak üstlendiği görevler karşısında kadının bir eş ve anne olarak üstlendiği görevlerin daha az önemli olduğu söylenemez. Doğrusu toplumsal yapıya, zamana ve zemine göre farklılaşabilen bu görev taksiminde kadının da erkeğin de yaptıkları iş önemlidir. Bu konuda yapılabilecek bir karşılaştırmanın doğuracağı tartışmalar önce eşler, sonra da çocuklar arasında huzursuzluğa yol açar ve dolayısıyla bundan aile birliği zarar görür. Aradan 14 asır geçti.

geçmesine rağmen toplumumuzda hala cahiliye adetlerine sıkı sıkıya sarılan, adeta bunları kendi örf ve adetleri haline getiren insanların varlığı hem şaşırtıcı hem de üzücüdür. Eğitimde kız erkek ayrımı yaparak kızlarını okula göndermeyen aileler toplumumuzun hala önemli bir problemidir. Kız çocuklarını eğitimden mahrum eden ebeveynler hem onlara hem de onların yetiştireceği çocuklara büyük kötülük ettiklerini, sadece kendi nesillerini değil gelecek nesilleri de etkileyecek vahim bir hata işlediklerini unutmamalıdırlar. Yöneticilerimizin de kız çocuklarının eğitimi önündeki yapay engelleri kaldırarak onların her kademede eğitim öğretim faaliyeti içinde yer almalarını kolaylaştıracak tedbirleri almaları şarttır. Çünkü bir toplum ancak kadınıyla erkeğiyle el ele vererek birlikte hareket edip birlikte aynı çabayı gösterdikleri zaman yükselebilir. Bu da her iki cinsin aynı imkanlara ve fırsat eşitliğine sahip olmalarıyla mümkündür. Kadını geride bırakan ve onu bastıran hiçbir toplum başarıya ulaşamaz. Gerçekçi olmak gerekirse, ailede çocukları büyütüp yetiştiren kadınların eğitime belki erkeklerden daha çok ihtiyacı ve önceliği vardır. Dinimiz bu konuda hiçbir ayrım yapmadığı gibi, ilim öğrenmek her Müslümana farzdır hadisiyle de herkesi ilme, bilgi edinmeye teşvik etmiştir. Buna rağmen kızlarımızın başta eğitim olmak üzere her alanda geri bırakılmasını dine bağlayanlar veya kendi yanlış geleneklerine dinden destek arayanlar büyük bir yanılgı içerisindedirler. Çocuklar arasında yapılan ayrımın doğurduğu olumsuz sonuçlardan biri de kız çocukların mirastan mahrum bırakılması konusudur. Bilindiği gibi ülkemizde kızlara miras bırakmamak için onlardan mal kaçırma yoluna başvurulduğu az görülen bir durum değildir. Bu yollardan birisi de kişinin sağlığında bütün mal varlığını erkek çocuklarına veya onlardan birine bağışlamasıdır. Halbuki bu uygulama hem Kur'an'ın kadına tanıdığı miras hakkına hem de Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırıdır. Dikkat edilirse üzerinde durduğumuz hadiste Hazreti Peygamber kız çocuğunu mirastan mahrum etmek bir yana, malının bir kısmını bir oğluna bağışlayıp diğerlerine ayıran kişinin yaptığı haksızlık olarak nitelendirmekte ve bu muameleye şahit olmayı reddetmektedir. O halde her hak sahibine hakkını vermek olarak tanımlayabileceğimiz adalet ilkesini önce kendimizden ve yakınlarımızdan başlayarak uygulamak iyi bir Müslüman olmanın vazgeçilmez şartıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
8: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
9: İnnel kabra evvel menazilil ahire. Fe in neca minhu fema ba'dahu eysaru min. Ve in lem yencu minhu fema ba'dahu eşeddu min.
8: Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağıysa kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır." der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır." diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarındaysa, "O Allah'ın Resulüdür." diye cevap verir. Sonra melekler, "Bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o, "Ben Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu doğruladım." karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin." der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak "Rabbin kim?" diye sorarlar. O, "Ah ah bilmiyorum." diye cevap verir. Sonra "Dinin ne?" diye sorarlar. Yine "Ah ah bilmiyorum." der. içinizden görevlendirilen bu adam kim diye sorduklarında kafir, ah bilmiyorum diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mümin, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
7: Kırk hadiste iman.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu 100 rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki, bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise o, bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder.

Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdi Yalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed! İşte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.

Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince, Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur" buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Sehl bin Sa'd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi."

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru oldum.

Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.

Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah, açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü

0: Kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hadis sohbetleri az sonra.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm cömertlik adındaki bölüm. Sıradaki hadisi şerif 556 nolu hadis. Ve an Umar radıyallahu anhu. Hazreti Ömer'den gelen bir rivayet. Kale, dedi ki: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı taksimatta bulundu, bazı şeyleri pay etti, dağıttı. فَقُلْتُ, bunun üzerine ben dedim ki: يَا رَسُولَ اللّٰهِ, ey Allah'ın Resulü, لَغَيْرُ هَا اُولَٰئِ كَانُوا اَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ, bunların dışında bazıları, yani öyle kimseler var ki bu taksim ettiğin şeylere daha layık, daha çok hak ediyorlar. Ama sen kalktın bunlara verdin demeye getiriyor. Ya Resulallahi, la gayru haulai kanu ahakka bihi minhum. Onların durumu daha iyiydi, buna daha layık idiler. Ama sen kalktın bunlara verdin. Ufaktan bir yadırgama var. O yüzden istifham ile, yani merak ederek, neden başkaları dururken bunlara verdin? Başkaları daha hak sahibi, daha layık. Öyle değil mi ya Resulallah? Diye Hazreti Ömer, Resulullah'ın bu taksiminin üzerine ona istifhamda bulunmuş. Yani neden böyle yaptığını öğrenmek istemiş. Kale, Allah'ın Resulü şöyle cevap vermiş: İnnehum khayyaruni en yes'aluni bil fuhşi fe'u'tiyahum. Onlar benim üzerime o kadar geldiler ki, ya benden böyle yüzsüzlük yaparak, taşkınlık yaparak, isteyip dolayısıyla beni zorda bırakarak, فَاُعْطِيَهُمْ, ben de vermiş olacağım, اَوْ يُبَخِّلُونِ, yahut buna rağmen vermemekte direnirsem, kalkıp beni cimrilikle itham edeceklerdi. Yani bunlar bu kadar arsızlık edecek, yüzsüzlük edecek kimselerdi. Onlarla bu durumda kalmak istemedim. Ne olur illa bize ver, ver, ver, ver. Artık nasıl bir bedevilik ise, nasıl bir ne diyelim görgüsüzlük ise, fuhş ile istemek. Yani edeplice istersin, verilirse verilir, verilmezse geri çekilirsin. Öyle değil. Baskı kuracaklar, işi uzatacaklar, bir dünya gerekçe sunacaklar. İlla vermesi gerektiğini ona hissettirecekler. Allah'ın Resulü bunu sezmiş onlardan. Hepsi Müslüman olacaklar. Dışarıdan bakınca böyle görünebilir ama Resulullah Müslüman olmalarını çok önemsiyor. Yahut yeni Müslüman olmuşlar, Müslüman kalacaklar. Vermezsen Müslüman kalmayı gözden geçirebiliriz kıvamındalar. Bunlar ayetlere dahi konu oldu. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Gelip sana minnet ediyorlar. Hani Müslüman olduk ya. قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Onlara de ki, bana Müslüman oluşunuzu minnet edip durmayın. بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ. Asıl Allah size minnet ediyor. Sizi imana, hidayete Cenab-ı Hak yöneltti. Burada bir lütuf varsa Allah'ın size olan lütfudur. Müslüman oluşunuzu ne diye lütuf diye Resulullah'a saydırmaya çalışıyorsunuz. mukabilinde ondan bir şeyler almaya çalışıyorsunuz. Bu sahneleri görünce Allah'ın Resulü'nün nasıl bir cahiliye karanlığından ve kabalığından insanları sabırla, özenle, itina ile ince ince işleyerek İslam'ın aydınlığına taşımaya çalıştığını görürüz. Dolayısıyla Hazreti Ömer'e Resulullah öncelikle hak vermiş oluyor. Evet, başkaları daha iyi kimseler, İslam'da sabıkaları var, öncelikleri var, önden ortaya koydukları fedakarlıklar var. Biliyorum bunlar öyle değil. Bunlar şu anda kalitesiz davranıyorlar. Ama vermesem sıkıntı çıkaracaklar, belki İslam'dan geri olacaklar, vazgeçecekler, karşı cepheye katılacaklar. Dolayısıyla durumu yönetmek adına vermeyi tercih ettim. Yani Resulullah Hazreti Ömer'in sorusunu haklı bulmuş, çünkü talilde bulunarak cevap vermiş. Gerekçe oluşturarak cevap vermiş. Haksız bulsaydı, hayır bunlar çok iyi kimseler, bunlardan daha iyisini bulamazdık ya Ömer, kendilerine bu malı vermek için kabilinden bir söz söylemesi gerekirdi. Ama öyle değil de Hazreti Ömer'in dediğine katıldığı anlaşılıyor. Başkaları elbette ki daha layık, daha iyi kimseler var. Ama ben yine de bunlara vermek durumunda kaldım. Çünkü beni iki arada bir derede bıraktılar tabiri caizse. Vermeseydim arsızlık edip illaki alacaklardı. Ki ben onların yüzsüzlüğüne tahammül edemezdim. Bu kadar onlarla inatlaşamazdım. Yahut beni bundan ötürü ayıplayacak, cimrilikle yaftalayacaklardı. Varıp insanlara, ya bir şey istedik vermedi, cimrilik etti kabilinden sözler yayacaklardı. Böylece yeni Müslüman olacak insanların nazarında Resulullah'ın kişiliği üzerinden bir soğukluk oluşturmaya çalışacaklardı. Kimse cimri adamı sevmez. İnsanlar cimri olan kimsenin dünyayı kovaladığını düşünürler. Kendisi için biriktirmeye çalıştığını düşünürler. Böyle bir sıfat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hiç uygun düşmez. Ama onlar bunu yaparlardı. Bana başka bir yol bırakmadılar ya Ömer. İnnehum khayyaruni. Bana demek istediler ki, ya bize zoraki verirsin ya da biz seni sağda solda cimrilikle itham ederiz. O yüzden verdim ya Ömer. وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ. Halbuki ben cimri bir insan değilim. Hani derler ya, zayıf noktası. Adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zayıf noktasını kendilerince tabii çözmüşler. Geliyorlar bu bedevi tipler, o sözde imanlarıyla bir şeyler kapmaya çalışıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o olanca genişliğiyle, o yüksek ahlakıyla, bunlarla çok muhatap olmadan içlerinden iyileri çıkar yahut zamanla iyi olurlar ümidi ve beklentisiyle o an için kendisinden talep ettikleri şeyleri onlara veriyordu. Bu tabloya dikkat kesildiğimizde bizler de buradan baktığımız halde o günkü bazı sahabiler gibi olayı anlamakta zorlanabiliriz. Hatta bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yola çıktığı insanlarla değil de bilahare muzafferiyet geldikten sonra, Allah'ın yardımı ve genişliği geldikten sonra sonradan iman etmiş adamlara daha bir kıymet verdiğini, onlara daha yüksek değer atfettiğini sanabilir. Bu algıya nasıl düşer? Onlara daha fazla mal vermesi üzerinden düşer. Halbuki bu doğru değildir. Resulullah birine çok bir şey veriyor diye onu daha değerli ve kıymetli saymış olmaz. Çünkü verdiği şeye kıymet vermiyor. Bu açıdan bakıp Resulullah'ın siyasetini anlamaya ihtiyaç duyarız. Ve bu siyaset hemen hemen her toplumda geçerlidir. Çünkü bütün toplumların içerisinde böyle kimseler vardır. Ve bu kimseler yönetime taalluk etmelerini, yani yönetime verdikleri desteği çıkar mukabilinde belli bir hesaba dayandırmak isterler. Bu durumda yönetici bunların hak etmediği bu şeyleri onları etrafında tutmak adına onlara sarf etmek durumunda kalabilir. Tabii bu onun salahiyetinde olan hususlarda geçerlidir. Yoksa başkalarının hakkını, hukukunu gasp ederek onlara vermesi Öyle bir durumdan söz etmiyoruz. Her yönetimin salahiyetinde olan bazı sarf alanları vardır. Bu fonları kullanırken bazı kimseleri önceleyebilir ve o kimseler buna layık olmayabilirler. Sırf sesleri daha çok çıktığı için, sırf bu isteklerine kavuşmadıkları takdirde desteklerini geri çekip yahut sıkıntı çıkaracakları için müdarat dediğimiz, onları idare etmek. Biliyorum kulağa hoş gelmiyor ama toplum yönetiminde çıkarından başka şeylerini düşünmeyen bazı kimselerin yahut kesimlerin fesat çıkarmasınlar, fitne oluşturmasınlar yahut karşı cepheye katılmasınlar diye para ile kandırılmaları. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Kalpleri telif ediliyor. Çünkü şu anda gözleri paradan başka bir şey görmüyor. İslam'ın değerini, kıymetini henüz tanımış değiller. Onlara bir şeyler verdiğinde gülmeye başlıyorlar. Senden yana olmaya başlıyorlar. Seni sevmeye, nasıl bir sevgiyse, ve övmeye başlıyorlar. Allah'ın Resulü de şimdilik anladıkları dil bu olduğu için ancak bununla yola gelmeleri, Müslümanların yanında durmaları, karşı cepheye geçmemeleri ancak bununla mümkün olduğundan şimdilik bu parametreyi kullandı onlara karşı ve onları idare etti. Elbette diğer tarafta içtenlikli, samimi, İslam uğrunda malıyla infak etmiş, canıyla infak etmiş, Allah yolunda savaşmış nice fedakar insanlar var. Onlar dururken bu yüz zoruyla bir şeyler kapmaya çalışan kimselere vermek zorunda kalıyorsunuz. Keşke toplum homojen olsaydı ve o toplumun yöneticisi böyle bir durumda kalmasaydı. Ama hiçbir toplum homojen değildir. Dolayısıyla bazı kimseler sesleri çok çıktığı için kimi zaman yöneticiden daha fazla şeyleri elde etmeyi başarabilirler. Özellikle toplum birliğinin ve dirliğinin kritik dönemlerden geçtiği aşamalarda.

0: yağmurlu olmuş, kitle kitle kalabalıklar İslam'a kolayca dahil olmuşlardır. Yeni yeni katılımlarla birlikte Müslümanlar çoğaldığı oranda Müslümanların güvenlik zafiyeti ortadan kalkmıştır. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Ravahu Müslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Men gassale meyyiten ve keffene ve hannatahu ve hamale ve salla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi misle yevmi veledettu ummuh.
1: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesini taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur: Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir: "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz." İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şeyle dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona otur, bak Allah'ın Resulüne hoşlanmadığı bir şey

sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" dedi. Adam "Benim ey Allah'ın Resulü buradayım." dedi. Allah Resulü "Peki sen onun için ne hazırladın?" diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam "Ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum." dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi "Kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın." buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.''

Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.

Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler: "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

Allah Resulü namazlarının ardından "Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme." Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve ''Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'ım beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et.'' diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına, Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar, evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında, çekmiş almış hayat, elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı, şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini, taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra üç defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca çocuklarla Peygamber Efendimiz'in ahlakı konusunda sohbetine devam ediyor.
3: Sevgili arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in en önemli özelliklerinden biri de doğru insan oluşudur. Hani halk arasında güzel bir söz vardır: yalancı Allah'ın düşmanıdır. Evet, bu çok doğru bir sözdür. Bir Müslüman asla yalan söylemez, söylememelidir. Zarar görecek olsa bile asla yalan söylemez. Peygamber Efendimiz bir defa bile yalan söylememiştir. Her zaman ve her yerde doğruyu söylemiştir. Evde, mescitte, çarşıda, pazarda, şehirde, köyde hep doğru olanı söylemiştir. Her zaman ve her yerde doğru olanı yapmıştır. Alışverişte, savaşta, barışta hep doğru olanı yapmıştır. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti onun rehberi olmuştur. Her zaman ve her yerde doğru insanlarla birlikte olmuştur. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun buyurur Rabbimiz. Özü sözü birdi. Sadece sözde değil, özde de doğruydu. Antlaşmalarına mutlaka uyardı. Düşmanına bile söz vermişse sözünü yerine getirir, onları kınamazdı. Ebu Süfyan Müslüman olmadan önce Suriye'ye ticaret için gitmişti. Orada Bizans kralıyla görüştü. Kral Hazreti Muhammed hakkında bazı bilgiler sordu. Ebu Süfyan da cevap verdi. O dedi ki, o size karşı hiç yalan söyler mi? Hayır dedi Ebu Süfyan, Muhammed doğru bir insandır. Doğru olanı yapar, doğru işleri emreder. Gördünüz mü arkadaşlar, düşmanı bile onun doğruluğunu söylemek zorunda kalıyordu. Peygamberimiz yalan söylemediği gibi insanların en küçük bir yalan ve kandırma hareketini bile asla doğru

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı.

cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuğuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale?

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'eluke fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
0: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ
3: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır. Sevgili Peygamberimiz henüz dünyayı şereflendirmeden babasını, küçük yaşta annesini ve nihayet dedesini kaybetmişti. Bunun üzerine onu amcası yanına almıştı. Yengesi Fatıma, biricik yeğenini özenle büyütmüştü. Ondan merhamet ve şefkatini hiç esirgememişti. Ona yetimliğini hissettirmemek için gayret etmişti. Peygamber Efendimiz, vefa örneği yengesini kaybedince üzüntüsünü "Annem öldü" diyerek dile getirmişti. Gömleğini üzerine örtmüş ve onu bizzat kabre indirmişti. Kendisini meraklı gözlerle takip eden ashabı bu özel

0: ilginin sebebini sordu. Sevgili Peygamberimiz, yengesi Fatıma'nın fedakarlık ve özverisini şu sözlerle ifade etti. O, adeta benim anamdı. Kendi çocuklarından önce benim karnımı doyurur, benimle ilgilenirdi. Vefakar olmak, mümince bir duruştur. Biz vefakar olmayı sevgili Peygamberimizden öğrendik. O, kendisine yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmazdı. Ona mutlaka karşılıkta bulunurdu. O, bir vefa peygamberiydi. Sevgili Peygamberimiz, bizlere bütün sevdiklerine karşı vefalı olmanın en güzel örneğini gösterdi. Vefasızlık ve hayırsızlıkla anılmaktan kaçınmamız konusunda bizleri uyardı. Bütün hayatı boyunca vefakarlığı bir erdem olarak öğreten ve yaşatan sevgili Peygamberimiz de çevresindekilere küçük yaştan itibaren vefakar davranmanın önemini aşılamıştır. En küçük iyilikler için dahi vefa gerektiğine vurgu yapan Peygamber Efendimiz, iyi ve kötü günde beraber olan, hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayan eşlerin ve aile fertlerinin birbirlerine karşı vefakarlığına özel bir vurgu yapmış ve kendisi de bunun en güzel örneklerini sergilemiştir. Peygamberimiz, hanımlarına ve aile fertlerine karşı daima vefakardı. En zor anlarında en yakın destekçisi olan Hatice annemizi vefatından sonra da hep rahmetle anmış, ona olan vefasını sıklıkla dile getirmiştir. Onun akrabası ile bile yakından ilgilenmiştir. Mümin, anne babasına, hısım ve akrabalarına, komşularına, çevresindeki herkesin emeğine, sevgisine, ilgisine ve hakkına saygı gösterir. Hayatı paylaştığı insanların değerini bilir ve kendisi için sorumluluk üstlenen yakınlarına vefalı davranır. Verdiği söze sadık kalmanın, emaneti korumanın ve dürüst olmanın da vefa gereği müminin en temel vasıfları olduğunu unutmaz.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: sizden birinizin merhameti yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet tüm insanlara merhamet etmesidir.
3: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin, niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü diye sorunca Peygamberimiz, benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret

ettim diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın dedikten sonra kadınlara dönerek, ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz diye çıkışmış, onlar da evet sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin demişlerdi.

Amr bin As şunları anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr! Salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılır.

Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel bitir namazınızı kılın. Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

günahlarımı bağışlamanı ve her türlü hayırdan bana lütfetmeni istiyorum. Bütün şerlerden de sana sığınıyorum duasını kendisine rehber edinir. Dünyasına ve ahiretine yararı olmayan uğraşların kendisine hayır, bereket ve güzellik getirmeyeceğini bilir. Bu işlerin vaktini öldürdüğünü, ömrünü tükettiğini asla zihninden çıkarmaz. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği şu duayı dilinden hiçbir zaman düşürmez. Allah'ım, kulağımızın kötülüğünden, gözümüzün kötülüğünden, dilimizin kötülüğünden, kalbimizin kötülüğünden sana sığınırız. Amin.

Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam" desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

İbn Abbas radıyallahu an şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir, ne güzel vekildir" dediler.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar. Verilmezse hoşlanmazlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.

Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır. İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğümü atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek

Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat," diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir," buyurmuştur.

Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Allah'ın kutlu elçisi bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
2: Ah! Yardım edin. Yardım edin lütfen.
3: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
2: Kafam kanıyor.
3: Yardım edin, onu taşıyalım.
4: Ah. Geldim. Ah. Aman Allah'ım. Ne olmuş ona böyle?
3: Kafasından yaralanmış. Ah. Hadi onu taşıyalım.
4: Tamam. Hadi götürelim onu.
3: Hadi. Bu tarafa.
5: Bakın gözlerini açtı. Kendine geldi arkadaşımız.
3: Çok şükür sonunda.
6: Nasılsın? Daha iyi oldun mu?
2: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
3: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
5: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
3: Kafan feci yarılmış. Dikkat etmen gerekiyor.
2: Ah, hala ağrıyor.
6: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
2: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
5: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
2: Neden?
5: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
6: Evet, öyle.
3: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
5: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
3: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
5: Hüküm böyledir.
2: Öyle mi gerçekten?
5: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
2: Peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi.
0: Hadislerin hikayeleri.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kullu kelamin ev emrin zibalin la yuftahu bi zikrillahi azza ve celle fehuve ebter. Ev kâle akta.
0: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete

0: ile her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman, her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli, Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele, her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar, besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi, evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kırk hadiste iman.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır, dedi. Bir gün Hazreti Peygamber, Amr bin As'a haber gönderip, savaş için kuşanarak yanına gelmesini emretti. Amr bin As da bu emre uyup, çok geçmeden Hazreti Peygamber'in yanına geldi. O sırada abdest alan rahmet elçisi Amr'a baktı, sonra gözünü ondan ayırdı ve şöyle buyurdu. Amr, ben seni bir orduyla savaşa göndermek istiyorum. Allah sana ganimet nasip eder, ben de sana bir yığın iyi mal veririm. Amr bin As şöyle cevap verdi. Ben mal istediğim için Müslüman olmadım. Sadece İslam'ı sevdiğim için ve Allah Resulü ile beraber olmak için Müslüman oldum. Bunun üzerine Resulullah, salih kişi için salih, iyi mal ne güzeldir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

Adi bin Hatim radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş: "O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor?" Ebu Süfyan da "Yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin" diyor. "Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor" demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

Peygamber Efendimiz genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelen, zeka ve dine ilgisinden dolayı kendisinin dikkatini çeken Osman bin Ebu'l-As'ı Taif'e vali olarak gönderirken ona şöyle demişti: "Ya Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." Hazreti Peygamber yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetir ve bu niyetini Rabbine dua ederek ortaya koyardı. Bir iş yapmak istediğinde, "Allah'ım, bana hayırlısını ver ve benim için en uygun olanı seç," diye niyazda bulunurdu. Yolculuğa çıkarken de binitine biner ve 3 kez tekbir getirdikten sonra "Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn." Hiçbir şekilde sahip olamayacakken bu biniti bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki biz Rabbimize tekrar döneceğiz, buyurur.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehennem.

Cahiliye devri. Zulüm, zorbalık. Cahiliye devri. Zulüm, zorbalık. Cahiliye döneminde evliliği bitirme hakkı genellikle tek taraflı olarak erkeğe aitti. Talak erkeğin keyfi kararına göre alınır, istenirse dul kadınlar erkeğin ailesi tarafından alıkonabilirdi. Erkeğin karısını sırf ona zulmetmek amacıyla ve başkasıyla evlenmesini engellemek düşüncesiyle sayısız şekilde boşayıp kadının iddeti bitmeden tekrar ona döndüğü, sonra tekrar boşadığı oluyordu. Cahiliye döneminde görülen boşanma türlerinden biri de zihardı ve buna göre erkek karısına "Sen bana annemin sırtı gibisin" diyerek ona yaklaşmayı kendisine haram kılıyordu. Böyle bir durumda Allah Resulü kişinin zihar kefareti vermesi gerektiğini bildirmişti. İla adı verilen boşanma türünde ise erkek belli bir süre karısına yaklaşmamak için yemin ederdi. Hul denilen boşanma şeklinde ise kadın kocasına belli bir bedel ödeyerek boşanırdı. Bu tür boşanma şeklini Resulullah onaylamış ve ashab tarafından da uygulanmıştı. İslam'da sınırsız boşanma yasaklanarak kişinin tekrar karısına dönmesi 3 boşamayla sınırlandırılmış ve en çok 2 defa dönmeye ruhsat verilmiştir. Evlilik ve boşanmayla ilgili olarak İslam'ın getirdiği ilkeler ve Allah Resulü'nün uygulamaları neticesinde evlilik kurumu ve aile konusunda cahiliye döneminde var olan keyfilik kaldırılmış, bu kurum saygın ve kutsal bir hale getirilmiştir. Kadının mağduriyetini önlemek, kişinin nesebini korumak adına evlilik konusuna ciddiyetle yaklaşılmış, boşanma konusunda da çeşitli prensipler getirilmiştir. İslam'dan önce evlilik ve boşanmada kadının söz hakkının bulunmamasının nedeni, o dönemde kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmemesiydi. Şehirlerde yaşayan üst tabakaya mensup zengin kadınlar istisna edilirse, genel olarak cahiliye döneminde kadınlar bir meta gibi kullanılıyor, kimi cariyeler efendileri tarafından kendilerine kazanç sağlamaları için fuhşa zorlanıyorlardı. Daha sonra indirilen ayetlerde bu durum yasaklandı. Bununla birlikte Kur'an, kadınları cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmamaları konusunda uyardı. Cahiliye adetlerinin hüküm sürdüğü uzun yıllar boyunca bir kişi evlatlık edinildiğinde, artık evlatlık çocuk o kişinin adıyla anılır, öz çocuk muamelesi görür, mirastan pay alırdı. Nitekim ashab-ı kiram, Allah Resulü'nün azatlısı Zeyd'i Muhammed'in oğlu Zeyd şeklinde çağırırlardı. Şu ayetin inmesiyle birlikte evlatlıklar kendi babalarına nispet edildi. Evlatlarınızı gerçek babalarının adlarıyla çağırınız. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. İslam'dan önceki ceza sisteminde kabileciliğin izlerini görmek mümkündü. Zira o dönemde suçun bireyselliği ilkesine pek riayet edilmez, ferde karşı işlenen suç kabileye karşı işlenmiş sayılır ve bu nedenle kabileler uzun bir süre birbiriyle savaşır, yıllarca kan davası güderlerdi. Kan davası asabiyetin en önemli koruyucusuydu. Her kabilenin birbiriyle nesiller boyu süren kan davasına dayalı husumetleri vardı. Allah Resulü ise

Eda hutbesinde cahiliye döneminde yaygın olan mal ve kanla ilgili bütün iftihar vesilelerinin ayağının altında olduğunu bildirmiş ve biliniz ki cahiliye adetlerinden olan tüm faizler kaldırılmıştır. Ana paralarınızsa sizindir. Haksızlık etmeyecek ve haksızlık da görmeyeceksiniz. Biliniz ki cahiliye devrinin bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in oğlu Haris'in kan davasıdır buyurmuştu.

Cahiliyede işlenen suçlar için kısas ve diyet uygulamaları da görülürdü. Ancak her konuda olduğu gibi cezaları tatbik konusunda da hür, köle, zengin, fakir, kadın, erkek arasında ayrımcılık yapılıyordu. Nitekim Allah Resulü döneminde Yahudi Beni Nadir ve Beni Kurayza kabileleri arasında çıkan bir olayın eşitsizlik ve üstünlüğe dayanarak çözümlenmek istenmesi üzerine ayet inmiş ve bu kabileler cahiliye kanunlarıyla mı yönetilmek istedikleri sorusuna muhatap olmuşlardı. Sevgili Peygamberimiz, insanların asalet, soy, zenginlik gibi durumları dolayısıyla ayrıcalıklı muameleye tabi tutulmalarını, zayıf ve kimsesiz kişilerin ezilmesini, cezaların yalnız güçsüzler için geçerli olmasını asla kabullenmemiş, her zaman hakkaniyet, adalet ve eşitlik prensipleriyle hareket ederek hüküm vermiştir. Nitekim bir defasında güçlü bir kabileye mensup olan ve hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadın hakkında imtiyazlı hüküm vermesini kendisinden istediklerinde şöyle seslenmişti. Sizden önceki toplumlar şu tavırlarından dolayı yoldan çıkmışlardır. Toplumun ileri gelenlerinden bir kimse hırsızlık yaptığında onu cezalandırmayıp affederlerdi. Ancak kimsesiz biri aynı suçu işlediğinde onu cezalandırırlardı. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma bile olsa elini keserdim. Cahiliye döneminde Araplar geçimliklerini genellikle ticaretle sağlıyorlardı. Kur'an'da onların kışın ve yazın ticari seferler düzenlediklerinden bahsedilmektedir. Bunun dışında Kabe ve çevresindeki bazı önemli yerler aynı zamanda ticaret merkezi konumundaydılar ve belli zamanlarda buralarda panayırlar düzenlenirdi. Ukaz, Mecenne, Zülmecaz panayırları hem iktisadi hem de kültürel yönden Arapların hayatında önemli bir yere sahipti. O dönemde ticaretin gelişmiş olması dolayısıyla çeşitli alışveriş türleri mevcuttu. Ama bunların çoğu haksız kazanç sağlamaya yönelikti. Cahiliye döneminde henüz annesi bile dünyaya gelmemiş deve yavrusunun doğumunda ücretini ödemek kaydıyla alışveriş yapılırdı. Hayvanların döllenmesinden ücret alınır, satın alınan yiyecekler teslim alınmadan başkasına satılırdı. Meyveler olgunlaşmadan henüz ağaç üzerindeyken satılır ve bu şekilde satın alan kişi muhtemel bazı zararlara uğrardı. Şehre mal getiren ticaret kervanları yolda karşılanır, mallar ucuza alınır ve böylece art niyetli kişilere kara borsacılık yapma imkanı doğardı. Satıcı ile müşteri arasına girerek malın fiyatını yükseltmeye çalışma da alışverişte karşılaşılan durumlar arasındaydı. Bunların dışında alışverişte belirlilik ilkesine uymayan ve bu sebeple karşı tarafın zarar etmesine ve aldatmaya yol açan çok çeşitli ticari satış şekilleri bulunmaktaydı. Ayrıca ticari hayatta da belli bir zümrenin hakimiyeti söz konusuydu. Aldatma, dolandırma, güçsüzü ezme ve insanları sömürmenin yolu olarak faiz ve tefecilik oldukça ilerlemişti. Ve pek çok çeşidiyle yaygın şekilde uygulanmaktaydı. Allah Resulü veda hacında şöyle seslenerek bu haksız kazancı yasaklamıştı. Bilesiniz ki cahiliyeye ait bütün faizler kaldırılmıştır. Ana paralarınızsa sizindir. Haksızlık etmeyecek ve haksızlık da görmeyeceksiniz. İnsanları aldatmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik hak ve hukuk prensiplerini hiçe sayan tüm alışveriş türlerini İslam dini yasaklamış ve bunun yerine karşılıklı rızaya dayanan helal satış şekilleri meşru kılınmıştır.

Cahiliye döneminde kabileler arasında savaşların çok yaygın olması sebebiyle elde edilen ganimetler de ekonomik hayatta önemli yere sahipti. Ancak ganimet mallarını taksimde bir sistem gözetilmiyor, yağmalama ve çapulculuk uygulanıyordu. İslam'la birlikte ganimetlerin dağıtımında çeşitli ilkeler gözetilmiş, ilkel bir uygulama olan yağmacılık yerine ganimet hukuku tesis edilmiştir. İslam'dan önce içki, kumar, fuhuş ve çirkin bir takım eğlence türleri yaygındı. Bu tür faaliyetler yasaklanırken, dine uygun olan bir takım Arap örf ve adetleri devam ettirilmiş veya bunlarda bazı düzenlemelere gidilmiştir. Nitekim cahiliye döneminde insanlar senede iki defa bayram yaparlar ve bu günlerde eğlenirlerdi. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde, sizin de eğleneceğiniz iki gün vardır. Allah cahiliyedeki o günlerin yerine size daha hayırlısını verdi. Bunlar Ramazan ve Kurban Bayramı günleridir buyurmuştur. Cahiliye döneminde fazilet sayılan bazı davranışlar İslam'a uyduğu ölçüde kabul görmüş, tevhid inancına aykırı olmayan insani ve ahlaki değerlere müdahale edilmemiş, bazı alışkanlıklarsa İslami kurallarla güçlendirilerek sosyal hayatta devamlılıkları sağlanmıştır. Araplar arasında tek Allah'a inanan haniflerin varlığı, haksızlıkları ve zulümleri engellemek amacıyla kurulan Hılful Fudul müessesesi, cömertlik, sıla-i rahim, komşuluk, misafirperverlik, ahde vefa ve mürüvvet gibi değerlere önem verilmesi, toplumdaki yozlaşmaya rağmen karşılaşılan güzel vasıflardır. Bu yüzden Allah Resulü, cahiliye devrinde ticaret ortaklığı yaptığı sahibe şu tavsiyede bulunmuştu. Ey sahip! Cahiliye çağında yaptığın güzel şeylere İslam devrinde de devam et. Misafiri ağırla, yetime ikram et ve komşuna iyi davran. Yine bir defasında kendisine gelerek cahiliye devrinde yaptığı köle azat etmek, sadaka vermek ve akrabaya iyilik yapmak gibi bazı davranışların karşılığı olup olmadığını soran Hakim bin Hizam'a, "Sen eskiden yaptığın hayırlarla Müslüman oldun." cevabını vermiştir. İnsanlar gümüş ve altın madenleri gibi madenlerdir. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar İslam'da da hayırlıdır. Yeter ki dini iyi kavrasınlar buyuran Hazreti Peygamber, insanların değerinin gerçek anlamına vakıf olup, bunlara sahip çıktıklarında her zaman farklı bir yere sahip olacaklarını bildirmiştir. Cahiliye döneminden asr-ı saadete geçişte Allah Resulü, Arap toplumunda büyük bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Barbarlığın ve bedeviliğin hüküm sürdüğü bir topluluğu büyük bir inkılap gerçekleştirerek bilgi toplumuna dönüştürmüş, inançta, ahlakta, hukukta, özetle hayatın her alanında insanları tevhid akidesi etrafında toplamayı başarmıştır. Sevgi ve merhametsizlikten katılaşan kalpleri önce imanla tanıştırmış, sonra birbirleriyle kaynaştırarak İslam kardeşliğinin en güzel örneklerini sunmuştur. Cahiliye döneminin mal ve kana dair bütün övünme vesilelerini kaldırmış, bu sahte değerler yerine insanın kendisiyle, Rabbi ile ve tüm mahlukatla ilişkilerini düzenleyen ilkeler koymuştur. Cahiliye zihniyetine açılan bütün kapıları kesin bir şekilde kapatıp, o dönemi hatırlatan bütün izleri temizleyen Allah Resulü, cahiliye toplumundan İslam medeniyetine uzanan büyük bir değişim gerçekleştirmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar, nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye "Allah rahmet etsin" buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
2: Müzik Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya ma'şara men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. La tagtâbul muslimîne ve la tettebi'û avrâtihim. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ
0: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz, bir defasında şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, insanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mümin, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir. Kırk hadiste güzel ahlak.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım. Resul-i Ekrem ashabından bir zatın hastalandığını duydu ve hemen ziyaretine gitti. Hastalanan sahabi hastalıktan iyice zayıflamış ve adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü yanında bir müddet kaldıktan sonra ona herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. Hasta zat, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum dedi. Bunun üzerine şaşkınlığını açıkça ifade eden Allah Resulü böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı ve ona Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti.

Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse, Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye, Allah fakirlik kapısını açar. Ravi, yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir. Fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir. Fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse, niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç

tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve ''Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Sevdiğini ona söyledin mi?'' diye sordu. Adam ''Hayır.'' dedi. ''Öyleyse bunu kendisine söyle.'' buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek ''Ben seni Allah için seviyorum.'' dedi. O da ''Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin.'' diye dua etti.''

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun, dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum, cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.
3: Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü, koyun, keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
2: Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve sen

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Büreyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Kırk Hadiste iman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Kun fiddunya keenneke garib ev abiru sebil.
1: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim farklılık arz etse de, ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması, bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrası ile ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri, insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra, mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kalk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım.
2: Zaten peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti. Eli silah tutan herkes savaşa katılacak. Malı olan malıyla destek olacak.
1: Tamam, bari bu hayırdan mahrum olmayalım. Elimizden ne gelirse yapalım.
2: Haklısın, hadi hazırlıklara başlayalım.
3: Ya Resulallah, malımın yarısını buraya getirdim. Yarısını da ailemin yanında bıraktım.
4: Bu esnada Hazreti Ebubekir kapıda göründü. Onun taşıdığı miktar da az değildi.
5: Malımın tamamı budur ey Allah'ın Resulü.
4: Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda aldığı cevap tüm müminleri derinden etkilemişti.
5: Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım.
3: Ebubekir, hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir.
6: Ya Resulallah, Allah yolunda teçhizatıyla beraber 100 deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum.
4: Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müjdeledi.
6: 100 deve daha hazırlayacağım inşallah.
4: Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10.000 askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı.
7: Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor. Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim.
2: Haklısın. Karşılarında koca bir krallık var. Savaştıkları Arap kabileleri bunun yanında ne ki?
8: Şu sıcaklarda sefere mi gidilir? Nereden baksan 1 aylık mesafe. Helak olup gidecekler.
0: 149. Bölüm.
4: İslam ordusu Tebük'e doğru ilerliyordu. Gece bir müddet dinlendiler ve sabah namazını kıldıktan sonra yollarına devam ettiler. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
9: Buyur ey Allah'ın peygamberi.
4: Peygamberimiz Muaz'a yaklaş dedi. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamberimiz ona, insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
9: Ya Resulallah, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar.
4: Peygamberimiz, evet, ben de uyuyakalmışım dedi.
9: Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum.
4: Peygamberimiz, dilediğini sor dedi.
9: Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle. Başka bir şey sormayacağım.
4: Peygamberimiz, aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra şöyle dedi. Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın.
9: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlar mısınız?
4: Muaz Efendimizin söylediklerini adeta zihnine kazımak istiyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sözlerini 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim.
9: Elbette ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun, buyur.
4: Peygamberimiz şöyle buyurdu. Bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin dileği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır. Konaklama yerlerinden birinde ashab-ı kiram kendilerine yetişmeye çalışan bir süvarinin geldiğini fark etti.
10: Bir süvari yaklaşıyor.
11: Kim ola ki?
4: Peygamberimiz yola çıktığından beri gözlerinin aradığı bir arkadaşının olmasını temenni ediyordu. Ebu Hayseme olaydı diyerek bu isteğini dile getirdi.
10: Ya Resulallah, vallahi o Ebu Hayseme.
8: Esselamu aleyküm.
11: Ve aleyküm selam.
4: Peygamberimiz Ebu Hayseme'nin gelişine çok sevinmişti. Ona orduya katılmadığından dolayı helak olmaya yaklaştığını söylediğinde Ebu Hayseme yaşadıklarını anlatmaya başladı.
8: Ya Resulallah, benim dinimde hiçbir şüphem olmadığı halde sizden geride kaldım. Siz sefere çıktınız, aradan günler geçti. Sıcak bir günde işimi bitirip eve dönmüştüm. Ailem bostanımızdaki çardakta bana yemek hazırlamıştı. Çardaklar serindi, sular soğutulmuştu. Benim için hazırlanan şeylere baktım, aklıma siz geldiniz. Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde Allah'ın Resulü yakıcı güneş ve rüzgarın altında silahını boynunda taşısın da Ebu Hayseme serin gölgede yemeği hazırlanmış bir şekilde nimetlerin içinde oturup kalsın. Olacak şey mi diye düşündüm. Eşimin konuşmasına dahi fırsat vermeden yola koyuldum. Çok şükür ki size yetişebildim. Yoksa dediğiniz gibi helak olacaktım. Allah'tan benim için bağışlanma diler misiniz?
4: Peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Medine'den Tebük'e kadar 18 yerde konakladı. Ve 19. konaklama yeri Tebük oldu. Resulullah Tebük'te Müslümanlara şöyle hitap etti. İyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak en sağlam kulp takva kelimesidir. Dinlerin hayırlısı İbrahim Aleyhisselam'ın dini olan İslamiyet, sünnetlerin hayırlısı Muhammed'in sünnetidir. Sözlerin en şereflisi zikrullah, kıssaların en güzeli Kur'an'da olanlardır. Amellerin hayırlısı Allah'ın işlenmesini gerekli kıldığı farzlar, amellerin kötüsü ise sonradan ortaya çıkarılmış olan bidatlerdir. En güzel yol ve gidişat peygamberin yolu, ölümlerin en şereflisi şehadettir. Zenginliğin hayırlısı kalp zenginliği, azıkların hayırlısı takva azığıdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah güçlüklere sabredip katlanan kimsenin ecrini kat kat arttırır. Kendine isyan eden, karşı koyan kimseyi ise azaba uğratır. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
12: Amin.
4: Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
12: Amin.
4: Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi bağışla.
12: Amin. Amin.
4: İslam ordusu 15-20 gün Tebük mevkiinde bekledi. Ancak gerek Bizans'tan gerekse onu destekleyen Araplardan bir hareket görünmüyordu. Şam üzerine yürünüp yürünmemesi konusunda Allah elçisi ashabı ile istişare etti. Hazreti Ömer sözü aldı.
8: Eğer gitmekle emrolundunsa git. Arkandayız ey Allah'ın Resulü.
4: Peygamberimiz eğer bu konuda Allah bana bir şey emretseydi size danışmazdım dedi.
8: Ey Allah'ın Resulü, Rumların sayısı çok fazla. Senin bu derece yakına gelmen onları korkutmuştur. Uygun bulursanız bu yıl buradan geri dönülsün. Uygun değilse de
3: Yüce Allah bu konudaki buyruğunu bildirir.
4: Ashabının görüşlerini tek tek dinleyen peygamberimiz Tebük'ten ileri geçmedi. Tebük dönüşünde bir gece vakti Abdullah bin Mesud kazma kürek sesleri duydu. İleride yanan meşalenin ışığını takip ettiğinde peygamberimizin Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in orada olduğunu gördü.
13: Esselamu aleyküm. Hayırdır, ne yapıyorsunuz gecenin bu saatinde? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kim öldü Ömer?
3: Zülbicadeyn.
13: Hiç haberimiz olmadı. Allah Allah.
3: Birkaç gündür ateşi yüksekti.
13: Şehit olmayı ne kadar arzuluyordu.
3: Evet, peygamberimizden dua etmesini istemişti.
13: Gerçi Allah yolunda seferdeyken öldü. O da şehadet sayılmaz mı?
3: Peygamberimiz hummadan ölenlerin de şehit olduğunu söyler.
13: Mezara inen Resulullah mı?
3: Evet.
13: Ben de yardım edeyim, beraber defnedelim. Zülbicadeyn, ne kısmetliymişsin. Seni Allah'ın Resulü kabrine indirdi. Şimdi de dua ediyor.
4: Peygamberimiz, ey Allah'ım, ben ondan razı ve hoşnudum. Sen de ondan razı ve hoşnut ol diye dua ediyordu.
13: Resulullah'ın bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. Keşke bu kabrin sahibi ben olsaydım. Ondan 15 yıl önce Müslüman olduğum halde onun yerinde olmayı ne kadar da isterdim.
4: Tebük seferi yaklaşık 50 gün sürdü. Ekim ayında çıkılan seferden Aralık ayında Medine'ye dönüldü. Halk büyük bir sevinçle Seniyyetül Veda'ya giderek orduyu kasidelerle karşıladı. Sefer esnasında herhangi bir çatışma meydana gelmemesine rağmen son derece güç şartlar altında 30 bin kişilik bir ordunun çıkarılması ve Bizans'a meydan okunması sebebiyle Tebük gazvesi askeri ve siyasi bakımdan büyük bir zafer sayılır. Resul-ü Ekrem her sefer dönüşü Medine'ye gelince önce mescide girip 2 rekat namaz kılar, ardından oturup sefere katılmayanların mazeretlerini dinlerdi. Tebük gazvesine mazeretleri olmadığı halde katılmayan 80 kişi Mescid-i Nebevi'ye gelerek sözde mazeretlerini açıkladılar. Resulullah onların söylediklerini esas alıp kalplerinde gizledikleri şeyleri Allah'a havale etti. Bu arada Ensar'dan Ka'b bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye nefislerine aldanıp sefere gitmemişlerdi. Bu 3 sahabi gerçeği Resul-i Ekrem'e anlattı.
14: Ey Allah'ın Resulü, Allah bana şiir yazabilme kabiliyeti bahşetti. Ağzım iyi laf yapar. Fakat senin karşında yalan söyleyecek olursam Allah'ın gazabına uğrarım. Sen de bunu er geç anlarsın. Az önce gelenlerden her biri sana mazeretlerini sundu. Arkadaşlarım da bana makul bir mazeret bulmamı söylediler. Size bunu sunsaydım Allah'tan beni bağışlamasını dileyecektiniz. Ama geçerli bir mazeretim yok. Nefsime yenik düştüm. Ha bugün ha yarın yola çıkarım derken sizin gerinizde kaldım. Beni affedin.
15: Vallahi ben de dinimden şüphe duyup da seferden geri kalmış değilim. Yaşım ileridir ama dayanıklı bir deve satın alabilecek güçteydim. Bir deve almaya niyetlendim. Derken Mürare'ye rastladım. O da bir deve satın alarak orduya katılacağını söyledi. İşte aradığım arkadaşı buldum dedim. Yarın sabah 2 deve satın alıp yola çıkalım. Bu fırsat kaçmaz dedik. Develeri aldık alacağız derken geciktik. Sonra sizin yola çıktığınızı öğrendik. Arkanızdan yetişemeyiz diye geri kaldık.
16: Doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Yaşımızın geçkinliği bizi oyaladı. Bir de baktık ki Medine'de kadınlar, çocuklar ve münafıklardan başka kimse kalmamış. Pişman olduysak da bir faydası olmadı. Bizleri affet.
4: Peygamberimiz bu 3 sahabiye haklarında hüküm verilene kadar beklemelerini söyledi. Ertesi gün Müslümanlara bir duyuru yapıldı. İkinci bir emre kadar kimse onlarla konuşmayacaktı. Cihattan kaçmak ve Allah Resulü'nün emrine itaatsizlik büyük günahlardandı. Bu üç sahabinin münafıklardan ayrılan yönü samimi olmalarıydı. Nefislerine yenik düşüp ihmalkar davrandıklarını itiraf etmişlerdi. Verilen ceza çok ağırdı. Toplumdan soyutlanacaklar ve kendileriyle baş başa kalacaklardı. Herkes sorumluluk sahibi olduğunun farkına varmalıydı. Bu yasak 50 gün sürdü. Nihayetinde Allah indirdiği ayetlerle onları bağışladığını bildirdi. Allah savaştan geri kalan 3 kişinin tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah'ın azabından yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim şehit olmayı Allah'tan samimiyetle isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır derdi. Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, ''Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki, onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecir de beraberdirler.'' buyurmuştur. Ashab, ''Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?'' deyince Hazreti Peygamber, ''Onları mazeretleri alıkoydu.'' demiştir.

Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir: kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
3: İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.

Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini Guder yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir. Şüteyr'in babası Şekel bin Hümeyd anlatıyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve ''Ya Resulallah, bana bir sığınma duası öğretsen de o duayı okuyarak Allah'a sığınsam.'' dedim. Bunun üzerine Allah Resulü elimden tutarak şu duayı tavsiye buyurdu. ''Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve cinsel organımın kötülüğünden sana sığınırım.''

Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, biz de pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed Aşık-u Maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk. Muhammed Bâis-i Mahluk, Muhammed Kutb-ı Eyvan'dır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed Şafii Mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar Envar, Muhammed'le durur Bazar. Muhammed'le sevilir Yar, Muhammed Aynel Ayan'dır. Muhammed Mürşid-i Ekber, Muhammed Ulu Peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed Şah-ı Şahan'dır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed Nasır-u Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvan'dır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke Hakan'dır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır.

0: vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimiz'i ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.
0: Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: kullu ma'rufin sadaka.
1: Her iyilik güzel bir sadakadır. İslam, iyilik kavramına son derece kuşatıcı bir anlam yüklemiştir. Buna göre iyilik, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayı, insanların sevgisini kazanmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı ifade eden manaları kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde sadaka kelimesinden gönüllü olarak yapılan mali bağışlar anlaşılır. Bunun yanında, müminin Allah rızası için yaptığı her amel ve davranışın sadaka kapsamına girdiği görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, samimiyetle gönülden yapılan her güzel işin bir iyilik, her iyiliğin de sadaka olduğunu haber vermiştir. İslam'a göre insanlara güzel söz söylemek, güler yüzlü davranmak, selam vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, misafire ikramda bulunmak, ilim öğrenmek ve iki dargın kişinin arasını düzeltmek, insanlara zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmak, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi iyi davranışların hepsini sadaka olarak isimlendirebiliriz. Aslında sadakanın bu denli geniş bir yelpazede değerlendirilmesi, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için hayır yollarının çok ve bu yollara ulaşmanın kolay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her iyiliğin sadaka olduğunu belirtmiş, bu iyiliklerin miktarına göre değil, taşıdığı samimiyete göre önem kazandığını vurgulamıştır. Yüce Allah, yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca olsa da görür ve karşılıksız bırakmayacağını vaat eder. Müslüman, yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket etmelidir. Bu sadakaların kişiyi her adımda cennete yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Müslüman için iyilik nefes olur, hayat kurtarır, bazen kalkan olur, zarara engel olur, bazen nur olur, görmeyene yol gösterir. İyilik bazen bir hastanın elinden tutmak, yoldaki zararlı şeyleri kaldırmak, yolunu şaşırana yol göstermektir. Bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, dargınları barıştırmaktır. Kimi zaman iyilik, acizliğin, mağduriyetin ve tükenmişliğin kıskacındaki insanlık için en içten yakarışlarla Rabbimize dua etmektir. Bizlere düşen iyiliğin her çeşidine talip olmak ve yapacağımız iyilikler vasıtasıyla sadakalarımızı artırmaktır.
0: Kırk hadiste iyilik.
3: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti: Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti. O da kamet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kamet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kamet getirdi. Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kamet getirdi. Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.

Hicretin 8. yılı Ramazan ayında Allah Resulü ve binlerce sahabisi Mekke'nin fethi için yola çıktıklarında oruçluydular. Mekke yakınlarındaki Kür'a-ül-Gamim mevkiine vardıklarında vakit ikindiyi geçmişti. Hazreti Peygamber yorgun ve bitap düşen ashabının oruçtan dolayı hayli zorlandığını fark etti. Arkadaşlarından bir tas su istedi ve getirilen bu suyu herkesin gözü önünde içti. Allah Resulü'nün orucunu bozduğunu görenlerden bazıları derhal oruçlarını bozdu, bazıları ise oruçlarına devam ederek bozmadılar. Bunu duyan Allah'ın elçisi, "Onlar sözüme karşı geliyorlar." diyerek oruç tutmaya devam edenlerin bu tutumundan hoşlanmadığını bildirdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Ya'la Makil bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.

Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden az sonra.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Allah Teala gökleri ve yeri bir denge üzerine yarattı. Bu denge sadece gezegenlerin değil, insanların da üzerine kurulu bir denge. Hak bu dengenin ölçüsü, adalet o ölçüyü şaşmadan uygulamakta gizliydi. Hak sadece verilince değil, korunduğunda anlam kazanmalı. Adaletse güçlü için değil, herkes için var olduğunda adalet olmalı. Bugün bu kavramlar çoğu zaman sloganlarla anlatılır, duvarlara yazılır, kürsülerde konuşulur. Çünkü bir toplumda hak kaybolursa adalet yara alır. Adalet yara alırsa güven sarsılır. Ve güven biterse orada ne huzur kalır ne de gerçek bir insanlık. İşte bu yüzden şimdi zamanın ötesinden, cahiliyenin karanlığında hakkı çiğnenen, adaleti olmayan bir toplumda, adaletin hayat bulduğu o çağa yolculuk yapalım. Zamanı geriye sarıyoruz. Artık sözler yavaşlıyor, sesler değişiyor. Mekke'deyiz, Medine'deyiz. Zamanın tozlu yollarında ilerliyoruz. İnsanların parayla, soyla, güçle değerlendirildiği bir toplumda, kadınların değersiz, kölelerin mal, yetimlerin yük sayıldığı bir çağda, hak sadece güçlü olanın hakkıydı. Adalet çoğu zaman sadece bir kelimeydi. Ama bir gün bir ses yükseldi Hira'dan. Bir çağrı. Oku, oku. Ve o sesle birlikte hak yerini bulmaya, adalet ayağa kalkmaya başladı. Peygamber Efendimizin getirdiği adalet anlayışı farklıydı çünkü. Adalet güçlüden yana değil, haktan yanaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların yüzüne göre değil, vicdanına göre hükmederdi. Soyuna sopuna bakmadan, herkes için aynı ölçüyü kullanırdı sevgililer sevgilisi. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletle davrananlar, Allah katında nurdan hazırlanmış tahtlarda ağırlanacaklardır buyurdu. Çünkü Allah Resulü biliyordu ki, adaletin en büyüğü en küçük dairede başlardı. Bir anneye, bir eşe, bir çocuğa, bir işçiye adaletle yaklaşamayan topluma da adil olamazdı. Mümin ticaretinde de adaleti elden bırakmamalıydı. Bir gün Peygamberimiz Medine çarşısında bir satıcının yanına yaklaştı. Satıcı buğday yığını satıyordu. Efendimiz elini buğdayın içine daldırdı, alt kısmı ıslaktı. Bu nedir diye sordu. Adam, yağmur yağdı, ıslandı ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi diyerek ticaret ahlakına dikkatleri çekti. Anlaşılan o ki, satıcı, kuru ve ıslak olan buğdayı ayırmadan satışa sunmak suretiyle insanları aldatmaktaydı. İnsanları aldatmaksa, Peygamberimizin sünnetinden ve yolundan uzaklaşmak demekti. Müslümanlar arasında aldatma olamazdı. Çünkü bizi aldatan bizden değildir. İslam'da adalet, terazinin başında, ölçüde, tartıda, sözde, niyetteydi. Ve Efendimiz adaletin karşısında kimsenin ayrıcalıklı olmadığını açıkça ilan ederdi. Soylu bir kadının hırsızlık yaptığı olayda, bazıları araya girerek cezayı hafifletmesini istediklerinde bu talepleri reddetti. Şöyle buyurdu sevgililer sevgilisi. Sizden öncekiler şu sebeple helak oldular. İçlerinden soylu biri suç işlediğinde onu serbest bırakırlar, zayıf biri işlediğinde ceza verirlerdi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatma da çalsaydı elini keserdim buyurdu. Bu sadece bir ceza değil, adaletin yönünü belirleyen bir irade beyanıydı. Bu söz, adaletin zayıfı ezmeye değil, zalimi durdurmaya yönelik olduğunun açık göstergesiydi. Cahiliye döneminde kadına insan gibi bile bakılmıyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, mirastan payları yok sayılıyor, bir mal gibi alınıp satılıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bu zulüm zincirini kırdı.

Ona sadece hak vermekle kalmadı, onu bir emanet olarak tanımladı. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun, zira siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız buyurdu rahmet peygamberi. Bir de kölelik vardı tabii. Toplumun derinlerine işlemiş bir yapıydı kölelik. Allah Resulü her fırsatta köle azat etmeyi teşvik etti. Sadece köleliği kaldırmakla kalmadı, onları aşağılamayı da yasakladı. Kullarımıza kölem cariyem demeyin, yardımcım hizmetçim deyin. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları size emanet etti buyurdu rahmet elçisi. Ve veda hutbesinde kıyamete kadar geçerli bir ilkeyi insanlığa duyurdu. Ey insanlar! Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük yalnızca takva iledir. Çünkü onun meclisinde farklılıklar çatışma sebebi değil, rahmet vesilesiydi. Medine'de farklı inançlardan insanlar bir arada yaşıyordu. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler. Resulullah kurduğu Medine toplumunda da adaleti hakim kıldı. Medine Sözleşmesi ile farklı inançlara sahip grupların temel haklarını güvence altına aldı. Yahudiler, müşrikler ve Müslümanlar aynı toplumsal düzende herkesin hukukuna saygı duyarak yaşadılar. Kimse inancından dolayı yargılanmıyordu. İşte zamanın ötesinde bir adalet sistemi böyle doğdu. Ve şimdi geldik zamanın ötesinden bugünün eşiğine. Sesler değişti, şehirler büyüdü, yollar uzadı. Ama aradığımız hala adaletli bir dünya, onurlu bir hayat. Rahmet peygamberinin hayatı gibi bir hayat. O yetimin başını okşarken de adildi, bir hükümdarı ağırlarken de. O savaş meydanında da adaleti gözetti. Evinde, eşleri arasında da. Hiç kimse peygamber bana haksızlık etti diyemedi. Bugün biz onun gibi olabilirsek, işte o zaman zamanın ötesine geçmiş oluruz.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şavt olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Enes bin Malik'in anlattığına göre Medineli bir sahabi birkaç kez Hazreti Peygamber'e gelerek ihtiyacını dile getirmiş ve her defasında o cömert peygamberden karşılıksız ikramlar alarak evine dönmüştü. Bir gün yine bir şey istemeye geldiğinde Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem "Evinde hiçbir şeyin yok mu?" diye sordu. Sahabi, "Hayır, evimde sadece bir örtü var. Bunun bir kısmını elbise olarak kullanıyor, diğer kısmını da evde altımıza seriyoruz. Bir de su içtiğimiz bir bardak var," diye dert yandı. Bunun üzerine sevgili Resul, "Onları bana getir," diyerek onu evine gönderdi. Sahabi hemen evine gitti ve bahsettiği eşyaları getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun getirdiği eşyaları eline alarak orada bulunanlara, "Kim bunları satın almak ister?" diye sordu. Topluluk içinden biri, "Ben onları bir dirhem karşılığında alırım," diyerek öne çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iki veya üç defa "Kim bir dirhemden fazla verir?" diye sorunca bir başka sahabi, "Ben iki dirhem veririm," diye ortaya atıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, adamın getirdiği eşyaları iki dirhem karşılığında satın almak isteyene verdi. Alışveriş sonucu kazandığı iki dirhemi de adama vererek, "Bu dirhemlerin biriyle yiyecek satın al ve ailene götür. Diğer dirhemle de bir keser satın alıp yanıma gel," dedi. Sahabi keseri getirince Allah Resulü ona bizzat kendi eliyle bir sap taktı ve keseri ona uzatarak, "Git bununla odun topla ve sat. Seni 15 gün boyunca da görmeyeyim," diye tembihledi. Medineli sahabi Allah'ın elçisinin bu emri üzerine hemen gitti ve çalışmaya koyuldu. Günlerce odun toplayıp sattı. 15 gün sonra 10 dirhem biriktirmiş olarak çıka geldi. Çarşıda kazandığı paranın bir kısmıyla elbise, geri kalanıyla da ailesine yiyecek satın almıştı. 15 gün önce muhtaç bir halde yanına gelen ve ailesini geçindirmeyi bilemeyen bu sahabinin ekmek parasını kazanmayı başardığını gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu çarpıcı övdü verdi. "Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen senin için kıyamet gününde yüzünde dilencilik lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır." Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti. "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası, dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası, gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihsan ahlakının en güzel örneği. Hazreti Peygamber'in hayatı ihsanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Onun ahlakı yalnızca doğru davranmak değil, doğruyu hikmetle söylemek, adaleti merhametle taşımak, gücü affa dönüştürmek ve kulluğu samimiyetle yaşamaktır. Bu nedenle peygamber ahlakı, ihsanın insan hayatındaki en yetkin ve en somut tezahürü olarak görülebilir. İnsan görülmek ister, anlaşılmak, değer görmek ve kabul edilmek ister. Hazreti Peygamber'in hayatı ise bize insanın en çok görülmek istediği anlarda bile yönünü Allah'a çevirebileceğini göstermektedir. Taif dönüşü bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Yıllarca davet ettiği insanlar tarafından reddedilmiş, alaya alınmış ve taşlanmıştır. Bedeni yaralanmış, kalbi incinmiştir. Belki de insani açıdan bakıldığında en çok anlaşılmak, desteklenmek ve sahiplenilmek istediği anlardan birini yaşamıştır. Ancak Resulullah, insanların kendisini görmemesinden çok Allah'ın kendisini gördüğünün bilinciyle hareket etmiştir. Bu nedenle Taif'te göğe yükselen duası bir şikayetten çok teslimiyet duasıdır. Mekke'nin fethinde de benzer bir ihsan ahlakı görülmektedir. Yıllarca kendisine ve yakınlarına eziyet eden, onu yurdundan çıkaran insanlar artık karşısında güçsüz durumdadır. İnsan tabiatı böyle zamanlarda geçmişin hesabını görmek ister. Fakat Hazreti Peygamber intikamın değil, affın tarafında durmuştur. Çünkü onun için asıl önemli olan insanların gözündeki zafer değil, Allah'ın razı olacağı davranışı ortaya koyabilmektir. Gücün merhamete dönüşmesi ihsanın en yüksek tezahürlerinden biridir. Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakı yalnızca büyük tarihi olaylarda değil, gündelik hayatın en küçük ayrıntılarında da kendisini göstermektedir. Çocukları gördüğünde yüzünün aydınlanması, yaşlılara gösterdiği hürmet, kölelere ve yoksullara yaklaşımı, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaktan kaçınması ve her insana değerli olduğunu hissettirebilmesi bunun örnekleridir. O yalnızca insanlara bakmıyor, onları görüyordu. Yalnızca dinlemiyor, onları anlıyordu. Bu nedenle onunla karşılaşan birçok insan ilk kez gerçekten görüldüğünü ve değer verildiğini hissediyordu. Belki de Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakının en dikkat çekici yönü burada ortaya çıkmaktadır. O, insanların kendisini görmesini bekleyen bir hayat yaşamamış, aksine insanları gören, gözeten ve onların kalplerine dokunan bir hayat sürmüştür. Çünkü onun hayatının merkezinde insanların bakışı değil Allah'ın nazarı vardı. Bu nedenle ihsan, onun şahsında yalnızca bir ibadet bilinci değil, insanı, hayatı ve bütün varlığı Allah'ın huzurunda görebilme yeteneğine dönüşmüştür. Görülmekten bilinmeye, modern insanın ihsan ihtiyacı. Modern insan görünür olmaya çalışırken çoğu zaman kendisini görmeyi ihmal etmektedir. Başkalarının dikkatini çekmeye çalışırken kendi kalbinden uzaklaşabilmekte, dijital görünürlük arttıkça içsel farkındalık azalabilmektedir. Beğeniler, takipçiler, unvanlar ve başarılar insanın görünürlüğünü artırırken kendisini tanıma ve anlama çabasının aynı ölçüde güçlendiğini söylemek her zaman mümkün değildir. Modern insanın temel sorunu görünmemek değildir. Belki de asıl sorun görünür hale geldikçe daha fazla bilinmeyi beklemesi, fakat görünürlüğün bilinmeye yetmediğini fark etmesidir. Çünkü insan yalnızca görülmek değil, anlaşılmak, yalnızca fark edilmek değil, bilinmek ister. Varoluşçu psikoterapist Erwin D. Yalom'un danışanlarından birinin ifade ettiği gibi, insan bazen yalnızca acısına bir tanık arar. Bu ifade insanın en derin ihtiyaçlarından birine işaret etmektedir. İnsan yalnızca yaşadıklarını anlatmak değil, yaşadıklarının görülmesini ve anlaşılmasını ister. Yalom'un sözünü ettiği ölüm, yalnızlık, özgürlük ve anlamsızlık gibi varoluşsal kaygılar modern dünyada ortadan kalkmış değildir. Aksine teknolojik gelişmeler ve artan görünürlük çoğu zaman bu kaygıları daha görünür hale getirmiştir. İnsan unutulmaktan korktuğu için görünür olmaya çalışmakta, yalnızlığını gidermek için sürekli bağlantıda kalmak istemekte, anlamsızlık hissini başarılarla telafi etmeye çalışmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen hayatın en temel soruları varlığını sürdürmektedir. Ben kimim? Neden yaşıyorum? Ölüm karşısında hayatımın anlamı nedir? Varoluş sancıma eşlik eden var mı? İhsan, modern insanın bu varoluşsal arayışına farklı bir perspektif sunmaktadır. İhsan, insanı görünür olma telaşından kurtarıp, görüldüğünü bilmenin huzuruna çağırır. Muhsin insanın davranışlarını düzenleyen şey, başkalarının bakışı değil, ilahi murakabe bilincidir. Çünkü insanın en gizli düşüncelerini dile

0: getiremediği korkularını ve kimseyle paylaşamadığı acılarını bilen bir Rab vardır. Bu nedenle ihsan yalnızca ahlaki bir ilke değil, aynı zamanda insanın varoluşsal yalnızlığına verilen manevi bir cevaptır. Belki de modern insanın en büyük ihtiyacı daha fazla görünmek değil, kendisini, başkalarını ve hayatın anlamını yeniden görebilmektir. İhsan bu anlamda insanı başkalarının bakışına bağımlı bir kimlik arayışından kurtararak Allah tarafından bilinmenin ve görülmenin huzuruna davet etmektedir. Sonuç: Allah'ın bildiği kişi olabilmek. İhsan, insanın ulaştığı son durak değil, her gün yeniden yürüdüğü bir kemal yolculuğudur. Bu yolculuk, görünmekten görmeye, bilinmekten kendini bilmeye, dış onaydan ilahi murakabeye uzanır. Kur'an'ın, varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz buyruğu, ihsanın aynı zamanda bir görme ve fark etme terbiyesi olduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu yolculuğun mümkün olduğunun en güzel örneğidir. O, insanların bakışına göre değil, Allah'ın rızasına göre yaşamış, görülmeyi değil görmeyi, takdir edilmeyi değil ihsan etmeyi öncelemiştir. Bu nedenle onun ahlakı, görünürlük çağında yönünü kaybetme riski taşıyan modern insan için güçlü bir rehber olma niteliğini korumaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması, onun ihsan ahlakının yalnızca bireysel kemale değil, insanlığın iyiliğine ve esenliğine yönelen evrensel karakterini de göstermektedir. İnsan hayatı boyunca farklı gözlerde kendisini arar. Çocuk annesinin gözlerinde, ergen arkadaşlarının gözlerinde, yetişkinse toplumun gözlerinde görülmek ister. Bu ihtiyaç insan olmanın doğal bir parçasıdır. Ancak ihsan, insanı yalnızca başkalarının gözünde değer aramaktan daha derin bir hakikate davet eder. Çünkü insanı en iyi bilen, onu yaratan ve kalbindekileri dahi gören Allah'tır. Bu nedenle muhsin olmak, kusursuz olmak değil, görünen benlikle hakiki benlik arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışmaktır. Belki de ihsanın özü, başkalarının gördüğü kişi olmaktan çok, Allah'ın bildiği kişi olmaya yaklaşma çabasında saklıdır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men senne fil islami sunneten hasaneten fe umile biha ba'de kutibe lehu mithlu ecri men amile biha ve la yenkusu min ucurihim şey. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.
2: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra

0: bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysaki Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara.
1: Kırk hadiste iman.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah

0: Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada Ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbaht günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.

Muaz bin Abdullah bin Hubeyb, babası aracılığıyla amcasının Yesar bin Abdülhayy'ın şunları anlattığını nakletmektedir. Bir mecliste bulunuyorduk. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı ıslak bir halde geldi. İçimizden birkaç kişi bugün seni huzurlu gördük dedi. Bunun üzerine evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra o topluluk zenginlikten bahsetmeye koyuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Takva sahibi kimse için zenginliğin bir zararı yok. Sağlıksa takva sahibi için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül huzuru da gerçek nimetlerdendir.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin."

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir.

0: her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.
1: Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu an Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.
2: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
3: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere, onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur.
1: Hadislerle onu anlamak az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İsraf. Allah israf edenleri sevmez. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre bir bedevi abdest hakkında sorular sormak üzere Hazreti Peygamber'e gelmişti. Peygamberimiz azalarını üçer kere yıkayarak abdesti ona göstermiş ve şöyle buyurmuştu. İşte abdest böyle alınır. Kim bundan daha fazlasını yaparsa hatalı davranmış, israf etmiş ve zulmetmiş olur. Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah onun yanına uğramıştı. Bu ne israf buyurdu. Sa'd, abdeste de israf mı olur diye sorunca Resulullah, evet akan bir nehirde bile olsan diye cevap verdi. Muhire bin Şube'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah annelere hürmetsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi ve vermeniz gereken şeyleri vermeyip hakkınız olmayan şeyleri almayı size haram kılmıştır. Dedikodu etmeyi, anlamsız yere çok soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş karşılamamıştır. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İki nimet vardır ki insanların çoğu onlar hakkında değerini bilmeyerek aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

ve merhameti kendi varlığının delillerinden sayan, onlarla, kadınlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, sizin hoşlanmadığınız şeyde Allah birçok hayır var etmiş olabilir buyurarak, erkeği eşine sahip çıkması konusunda uyaran bir yaratıcının eşler arasında şiddeti murad ettiğini düşünmek makul değildir. Hadiste, onda olan hakkın olarak işaret edilen husus, cahiliye dönemi boşanma geleneğinde yeri olan ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen hul veya muhalea uygulamasıdır. Buna göre esas olarak boşama yetkisini elinde bulunduran erkek ve yetkiyi kullanmadığı, kadının da kocasından ayrılmak istediği durumlarda bir bedel vermek veya birikmiş nafaka ve mehir gibi alacaklarından vazgeçmek suretiyle kocasını boşanmaya razı etmesidir. Erkeğin tek taraflı boşaması halinde eşine verdiği hiçbir şeyi geri almasının helal olmadığı da aynı ayette ifade edilmiştir. Hukuki açıdan hak ve sorumluluklar doğuran evlenme ve boşanma gibi muamelelerin eşler açısından bir mağduriyete yol açmayan yöntemlerle icra edilmesi en ideal yoldur. İslam dininin amacı insanların mutlu ve huzurlu olmalarını sağlamaktır. Amaç bu olunca buna hizmet edecek araçların zaman ve zemine göre değişiklik göstermesinin bir önemi yoktur. Bu nedenle aile içi sorunların karşılıklı olarak konuşulup çözülemediği, aile büyüklerinin aracılığının fayda vermediği ve huzursuzluğun boyutu da eşleri ve çocukları ciddi şekilde rencide edecek, hatta şiddete yol açacak noktaya geldiği durumlarda, erkek veya kadının boşanma hakkını kullanması kaçınılmaz olabilir. Her ne olursa olsun, ailevi sorunların çözümünde şiddetin yeri asla olmamalıdır. Sorunlar medeni bir şekilde konuşup anlaşarak aşılmalı, bu sağlanamıyorsa medeni bir şekilde boşanma yoluna gidilmelidir.

0: teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya eyyühen nas, alâ inne rabbekum vâhid, ve inne ebâkum vâhid, alâ lâ fadla li'arabiyyin alâ a'cemî, ve lâ li'acemiyyin alâ arabî, ve lâ li'ahmar alâ esved, ve lâ esved alâ ahmar, illâ bit-takvâ.
0: Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Dikkat edin! Hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, hiçbir beyazın siyahiye, siyahinin de beyaza, takvadan başka bir şeyle üstünlüğü yoktur. Peygamber Efendimiz, yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği veda hutbesinde, tüm insanların yaratılışta eşit olduğuna işaret etmiş, renklerinden, ırklarından ya da dillerinden dolayı bir grubun diğerinden üstün olmadığını belirtmiştir. Sözlerinin devamında insanı yücelten değerin ne olduğunu açıklamıştır. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Peygamber Efendimiz veda haccı öncesinde de insanların bir ırka veya millete mensubiyeti dolayısıyla üstün olmayacağını belirtmişti. İslam'ın cahiliyeden kalma bir değer yargısı olan ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırdığını uygulamalarıyla ashabına öğretmişti. Bilal-i Habeşi'ye kızan Ebu Zer ona "Siyah kadının oğlu" diye bağırmıştı. Bilal durumu Allah Resulüne anlattı. Peygamberimiz Ebu Zer'e "Onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen kendisinde hala cahiliye adeti bulunan bir kimsesin" diyerek onu ikaz etti. İnsan Allah'ın takdiriyle bir ailenin, bir ırkın, bir milletin içine doğar. İçinde yaşadığı toplumu sevmesi, onun değerlerine sahip çıkması ırkçılık olarak değerlendirilmez. Sevgili Peygamberimiz şu sözleriyle hangi davranışın ırkçılık olarak değerlendirileceğine açıklık getirir. Kişinin kavmine zulümde yardımcı olması ırkçılıktır, kavmiyetçiliktir. Irkçılık, kendi ırkını diğer ırklardan üstün görmek ve toplumu oluşturan esasın ırk olduğunu ileri sürmektir. Böyle bir yaklaşım, sakınılması gereken kötülüklerin başında yer alır. Vatanını, milli değerlerini Allah rızası için savunurken ölen, şehitlik mertebesine yükselir. Fakat Peygamberimizin ikazını dikkate almayanı, tehlikeli bir son beklemektedir. Irkçılık yapmak için savaşan, ırkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere bunun uğruna ölen bizden değildir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Ziyaret ettiği hastanın yanına yaklaşmayı, elini hastanın alnına veya elinin üzerine koymak suretiyle hastanın nasıl olduğunu sormayı tavsiye eden Peygamberimiz, hastanın canının çektiği bir şey olursa onun karşılanmasını isterdi. Bir defasında ziyaretine gittiği hastaya, "Bir şey ister misin? Çörek yemek ister misin?" diye sormuş, hastasının "Evet" demesi üzerine de onun isteğinin yerine getirilmesini istemiştir. Ziyaret ettiği bir başka hastaya, "Canın ne çekiyor?" diye sormuş, adam "Buğday ekmeği istiyor" diye cevap verince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Kimde buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin" demiştir. Ardından da "Birinizin hastası bir şey yemeyi arzuladığı zaman onu kendisine yedirsin" buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر أن تسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: ile yere bazı çizgiler çizdi, sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.
1: وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
0: حذيفة رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden, çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimi.

0: قائمة، فمن نسي فليستقئ.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

0: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi.
0: عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
1: أبو مرثد كناز بن حسين رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.

0: zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة.
0: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmak istemem.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: "Men akada ukdeten thumme nefese fiha faqad

yolunda feda etti. Medine yolunda aç susuz ama heyecanlı bir şekilde, hatta bir gözü kendisine oldukça sıkıntı çektirmişse de yolu zor da olsa bitirebildi. Rebiülevvel ayının ortalarında sağ salim Kuba'ya vardığında olup bitenleri Resulullah'a tek tek anlattı. Servetini Mekkelilere teslim etmek suretiyle onların ellerinden kurtulması üzerine şu ayet nazil oldu. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için canını feda eden, hiçe sayan insanlar vardır. Allah böyle kullarına karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Bu vahye istinaden Hazreti Peygamber tebessümle üç kez "Ebu Yahya'nın ticareti kâr etti" buyurdu. Peygamber Efendimizin bu sözlerini duyan Hazreti Ebu Bekir, müjdeli haberi zaman kaybetmeden yorgun yolcuya iletti. Ticaretinin kâr ettiğini duyan bitkin yolcu, bu güzel haberle çektiği tüm meşakkati bir çırpıda unutuverdi. Resul-i Ekrem'in künyesini Ebu Yahya koyduğu ve daha ziyade Süheyb-i Rumi olarak bilinen bu kârlı tüccarın adı Süheyb bin Sinan bin Malik'tir. Süheyb, Irak'ın Musul şehri yakınlarında bir köyde 586 yılında gözlerini dünyaya açtı. Rebi'a kabilesinin kollarından Beni Nemir bin Kasıt'a mensup ve aslen Arap olan babası Sasani hakimiyetindeki Übülle olarak bilinen meşhur bir bölgenin valisiydi. Sasani-Bizans arasında süregelen savaşların birinde Bizanslılar buraya saldırıp anne ve babasını öldürünce henüz ufak bir çocukken onlara esir düştü. Rumların elinde yıllarca esarette kaldı ve köle olarak satıla satıla en sonunda Mekke'de cahiliye döneminde mazlumları koruyan, zenginliği ve cömertliğiyle bilinen Abdullah bin Cüdan tarafından satın alınıp azat edildi. Özgürlüğüne kavuşmasına rağmen memleketine dönmeyen Süheyb, yeni hayatını Mekke'de sürdürdü. Bu sırada Abdullah bin Cüdan, ticaret konusunda yetenekli bulduğu Süheyb'le iş ortağı oldu. Kısa zamanda birlikte Mekke piyasasında önemli kârlar elde ettiler. Bu durum, Süheyb'in ticaret alanında parlamasına vesile oldu. Umeyre olan asıl adı, hürriyetten yoksun bir şekilde hizmetinde bulunduğu Rum sahipleri tarafından Süheyb diye değiştirildi. Önceleri farklı isimlerle çağrılan Umeyre, sonunda kelimenin anlamından hareketle yüzünün kırmızılığı itibarıyla Süheyb olarak isimlendirildi. Uzun yıllar Rumların esaretinde kalıp Bizans kültürüyle yetişmesi ve Rumca konuşması itibarıyla Süheyb-i Rumi olarak şöhret buldu. Ebu Yahya künyesini ise ona Resulullah vermişti. Bir defasında Hazreti Ömer ona, "Ey Süheyb, senin bir çocuğun olmamasına rağmen neden Ebu Yahya diye çağrılıyorsun? Rum olduğun halde neden Arap olduğunu söylüyorsun?" diye yönelttiği soruya Süheyb şöyle cevap verdi. "Ebu Yahya künyesini bana Allah Resulü verdi. Çocuğum olmasa ne olur? Senin nesep konusunda sözüne ve benim Araplık iddiama gelince, ben Mevsil halkından Nemir bin Kasıt kabilesinden bir kişiyim. Ancak esir alındım. Henüz küçük bir çocukken Rumlar beni esir etti. Sonra ailemi ve kabilemi tanıdım, nesebimi öğrendim." Peygamber Efendimizle dostluğu nübüvvetin öncesine dayanan Süheyb, zaman zaman onunla sohbet ederdi. Hazreti Peygamber'in Darül Erkam'da İslam'ı gizlice tebliğ ettiğini duyan Süheyb, Müslümanların sayısının 30 kişi civarında olduğu vakitlerde burada İslam'la şeriflendi. İman etmek üzere gittiği Darül Erkam'ın kapısında aynı amaçla orada bulunan Ammar bin Yasir'le karşılaştı. İmanını tüm Mekke'ye korkusuzca haykıracak olan bu iki kahraman, Allah Resulü'nün huzurunda birlikte İslam'la şereflendiler. İlk Müslümanların, "Sakın Müslüman olduğunu söyleme. Buradaki herkesin Mekke'de çevresi ve akrabası var. Seninse kimsen yok. Müşrikler duyarsa seni Mekke'de yaşatmazlar" telkinlerine rağmen Mekke sokaklarında yüksek perdeden kelime-i tevhidi haykırdı. Kendisini koruyacak kabilesi, himaye edecek yakını olmaması sebebiyle sıklıkla müşriklerin şiddetli saldırılarına maruz kaldı. Örneğin müşrikler yakıcı güneşte kızdırdıkları demirden bir zırhı Süheyb'in çıplak vücuduna giydirmek suretiyle yine kavurucu güneşin altında
onu saat

saatlerce bekletmişlerdi. Yine bir defasında Suheyb, Habbab bin Eret ve Ammar bin Yasir Mekke sokaklarında yürürken müşrikler, "Muhammed'in arkadaşları bunlar mıymış?" diyerek istihza edip küfürler savurdular. Suheyb onlara hitaben, "Biz Allah'ın elçisinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik. Sizse onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik. Sizse yalanladınız. Müslüman asla zelil değildir. Müşrikse aziz olmaz." diyerek, bir Müslümanın zayıf olması sebebiyle zelil, bir müşriğin de kuvvetli olması hasebiyle aziz sayılamayacağını ifade etti. Bu hakikati hazmedemeyen müşrik güruhu, onları konuşamayacak, ne dediğini bilemeyecek hale gelinceye kadar dövdüler. Bu hadise üzerine şu ayet nazil oldu. İşte biz geçmişteki toplumları kendi içlerinden birbirleriyle, müminlerle kafirleri nasıl sınadıysak, bu toplumu da aynı şekilde sınamaktayız. Nitekim bu müşrikler de, "Allah hidayet lütfunu biz dururken bu fakirlere mi layık gördü?" diyorlar. Ne o? Yoksa iman ve hidayet lütfuna kimlerin layık olduğunu Allah'tan daha iyi bilecek biri mi var? En'am suresi 53. ayet. Yine Mekke'nin ilk Müslümanlar için geçmek bilmeyen ızdıraplı günlerinden bir gündü. Kureyş'in ileri gelen müşriklerinin bazıları, içlerinde Suheyb'in de bulunduğu Habbab, Bilal, Ammar gibi yoksul ve kimsesiz Müslümanlarla sohbet eden Resulullah'ın yanına gelerek, "Ey Muhammed, kavmin arasından bu zavallıları mı seçtin? Biz fakir kölelerle birlikte oturmayız. Yoksa Allah'ın kendilerine ihsan ettiği kişiler bunlar mıdır? Onları yanından uzaklaştır, belki o zaman sana uyarız." dedi. Bunun üzerine indirilen şu ayet, Suheyb ve arkadaşlarını sevindirmeye yetti. "Ey Peygamber! Sabah akşam Rablerine yakaran ve onun rızasından başka bir şey düşünmeyen fakir müminleri, birkaç kibirli müşriğin hatrı için huzurundan, meclisinden uzaklaştırmaya kalkma. Çünkü senin rızkının hesabı o fakir müminlere düşmediği gibi, onların fakirliklerinin ve aynı zamanda samimi olup olmadıklarının muhasebe ve muhakemesini yapmak da sana düşmez. Onları huzurundan uzaklaştırırsan çok yanlış bir iş yapmış olursun." Peygamber Efendimiz özel muhabbet beslediği Suheyb'in üzülmesine dayanamadığından, "Sakın ola Suheyb'e kızmayınız" diyerek ashabını ikaz edip, "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse Suheyb'i annesinin çocuğunu sevdiği gibi sevsin" buyurmuştur. Bu çerçevede Hazreti Ebubekir'in şu hatırası gayet manidardır. Suheyb, Selman-ı Farisi ve Bilal-i Habeşi bir yerde oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu üç müstezaf müminin bulunduğu yerden Kureyş'in önemli simalarından olan Ebu Süfyan geçiyordu. Onu gördüklerinde üçü de Mekke'deki işkence günlerini hatırlamış olacaklar ki birbirlerine, "İçimizden birinin kılıcı Allah namına şu İslam düşmanının hakkından gelmedi ya" diyerek hayıflandılar. Konuşulanları işiten Hazreti Ebubekir durumdan hiç hoşlanmadı. Üçüne de sitem ederek Kureyş'in büyüklerinden olan Ebu Süfyan hakkındaki sözlerinin yanlış olduğunu ifade etti. Hazreti Ebubekir'in sitemi onları ziyadesiyle müteessir etti. Tek kelime bile konuşmadılar. Söylediklerine pişman olmuşlardı. Hazreti Ebubekir Resul-i Ekrem'in huzuruna giderek az evvel yaşadıklarını anlattı. Allah Resulü ise Hazreti Ebubekir'e bir defasında Mekke'nin ileri gelenlerine İslam'a ulaştırmak için zayıf müminleri yanından uzaklaştırmayı bir an içinden geçirdiğini, bunun üzerine uyarı niteliğindeki ayetin nazil olduğunu ifade etti. Hemen gücendirdiği müminlerden özür dileyip onların gönüllerini almasını söyledi. Zira onları kırmanın Allah'ı gücendirmek olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir vakit kaybetmeden gidip gözyaşları içinde onlardan özür diledi. Onlar da Ebubekir'i bağışlayıp haklarını helal ettiler. Suheyb oldukça şakacı ve hazır cevap bir mizaca sahipti. Medine'ye hicreti esnasında bir gözü mikrop kapmış, iltihaplı olduğundan açılmıyordu. Hicretin ardından aralarında Resulullah, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi birçok kişinin de bulunduğu topluluğa
ev sahibi Külsüm bin Hidm tarafından taze yapraklı salkım halinde bir tepsi dolusu hurma ikram edilmişti. Günlerdir açlıktan bitap düşmüş olan Süheyb, gözündeki sancıya aldırmadan açlığını gidermek için hurmaları iştahla yemeye başlayınca Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, Süheyb gözüm ağrıyor demesine rağmen hurmaları bizden fazla yiyor. Onları nasıl yediğini görüyor musunuz?" dedi. Hazreti Peygamber Süheyb'e şaka yollu, "Ey Süheyb, hem gözün ağrıyor hem de yaş hurma mı yiyorsun?" buyurdu. Süheyb, "Ya Resulallah, ben hurmaları yerken ağrımayan gözümü kullanıyorum." diyerek latif bir cümleyle Peygamber Efendimiz'i tebessüm ettirdi. Hatta cevap üzerine Resul-i Ekrem'in gülerken azı dişlerinin göründüğü rivayet edilmiştir. Bilindiği üzere Resulullah, kimsesiz ve yabancı olanlara kendilerini yalnız ve garip hissetmesin diye yakın ilgi gösterirdi. Süheyb de bu kapsamda Allah Resulü'nün özel alaka gösterdiği simalardan biriydi. Süheyb ne güzel bir kuldur diye ona iltifat ettikten sonra, önde olan Müslümanlar, İslam'a önce girme konusunda diğerlerini geçenler 4 kişidir. Ben Arapların ilkiyim. Süheyb Rumların, Selman Farsların, Bilal de Habeşlilerin ilkidir buyurdu. Hazreti Peygamber'e Medine'de 2 ev hediye edildiğinde Vefa Peygamberi bu evlerden birini, malını Allah uğruna feda eden vefakar Süheyb'e, diğerini de vefasıyla maruf Erkam bin Ebil Erkam'a hediye etti. Resulullah Süheyb'i Ümmü Seleme validemizin kız kardeşi Rayta binti Ebi Ümeyye ile evlendirip kendisine daha da yakınlaştırdı.

Arapçayı iyi konuşamayan Suheyb, çocukluktan beri uzun yıllar Bizans coğrafyasında yaşaması itibarıyla Rumca konuşmaya alışmıştı. Bu yüzden Arapça konuşurken zorlandığı, kelimeleri Rum aksanıyla telaffuz ettiği söylenmiştir. Bazıları dilindeki tutukluk ve bozuk aksan sebebiyle onun konuşmasına gülerdi. Suheyb'in dilindeki bu durum, heyecanlandığında ve Arapçayı fasih konuşanların yanında daha da dikkat çekecek şekilde tezahür ederdi. Bir gün kendisini ziyaret eden Hazreti Ömer'i görünce heyecanlanmış, öyle sevinmişti ki, Yuhannes ismindeki hizmetçisini ''Ya Nas'' yani ''Ey insanlar'' şeklinde çağırmıştı. Durumu garipseyen Hazreti Ömer, Suheyb'e insanları neden buraya çağırdığını sormuştu. Suheyb, insanlara değil hizmetçisine seslendiğini ifade etmişti. Zaten zor konuşan Suheyb'in misafirini görünce belli ki heyecandan dili dolanmıştı. Bu durum Hazreti Ömer'i tebessüm ettirmişti. Suheyb'in misafirine ikram etmesi ve cömertliği sahabe arasında dikkat çekmiştir. Bir münasebetle bir gün Hazreti Ömer, ''Ey Suheyb, israfın haram olduğunu bilmene rağmen misafirine israf derecesinde ikramda bulunuyorsun. Bu doğru mu?'' sorusuna Suheyb, ''Allah Resulü'nün sizin en hayırlınız, başkasına yediren, ikram eden ve selamı alanlarınızdır sözünü işittiğinden dolayı yemek yedirmeyi ve ikram etmeyi sevdiğini dile getirerek cevap vermiştir. Peygamber Efendimizle 23 yıl fasılasız yaşayan Suheyb'in şu ifadeleri, onun Hazreti Peygamber'e yakınlığını gözler önüne sermektedir. Resulullah'ın bulunduğu bütün savaşlarda ben onun yanındaydım. Nerede kendisine biat edildiyse, mutlaka ben de oradaydım. Bir yere askeri birlik gönderildiğinde ben de mutlaka içinde yer aldım. Ne zaman bir gazveye çıktıysa mutlaka onun ya sağında ya da solundaydım. Önlerinden korktuklarında muhakkak önlerinde, arkalarından korktukları zaman da hemen arkalarında bulunurdum. Allah Resulü'nü hiçbir zaman düşmanla kendi aramda bırakmadım. Ona bir zarar gelmemesi için kendi vücudumu siper ettim. Bu durum Resulullah vefat edinceye kadar böyle devam etti. Bu bağlamda Suheyb, Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlara Peygamber Efendimizle birlikte katıldı. Resul-i Ekrem'in her sözünü hayatına aktarmaya gayret eden Suheyb'in Hazreti Peygamber'den naklettiği ve daima yaptığı şu duası, ihlasını göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Ey Allah'ım! Sen bizim ihdas ettiğimiz bir ilah ve icat ettiğimiz bir Rab değilsin. Senden önce bir ilah olmadı ki seni terk edelim. Bizi yaratmana hiç kimse yardım etmedi ki onu sana ortak koşalım. Ey Rabbimiz! Sen her şeyden münezzehsin, her şeyden yücesin. Hazreti Ömer, vefatına 3 gün kala Mescid-i Nebevi'nin mihrabında namazları kıldırmak üzere kendisine değer verdiği Suheyb'i imam olarak tayin etti. Bu vesileyle Suheyb, Müslümanlara 3 gün boyunca namaz kıldırdı ve bu süre zarfında halifenin işlerini yürüttü. Hazreti Ömer vefat ettiğinde de cenaze namazını Suheyb kıldırdı. Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde yaşanan fitne ortamına şahit olan Suheyb, bu süreçte Medine'deki evine çekilerek kargaşadan uzak kaldı. Kur'an'ın nüzulüne birebir şahit olan ve sürekli Resul-i Ekrem'le birlikte bulunan Suheyb, hadis-i şerif rivayeti hususunda oldukça titizdi. Hazreti Peygamber'in kutlu sözlerini naklederken şu ifadelerde bulunurdu. Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah'tan çok şey işittiğim halde bilerek hadis-i şerif nakletmiyorum. Dilerseniz size Allah Resulü'nün savaşlarını ve beraber bulunduğum sıralarda gördüklerimi aktarayım. Ancak Resulullah şöyle buyurdu demeye gelince, işte onu ben yapamam. Suheyb, Allah Resulü ile geçirdiği 23 yıllık zaman zarfında sadece 30 hadisi şerif nakletmiştir. Bunlardan biri, mümince bir tavrı işaret eden şu rivayettir. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değerdir. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Öylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur.
başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Sahabe arasında nüktedanlığı, hoşgörüsü, güzel ahlakı, misafirperverliği, cömertliği, takvası ve olgunluğuyla temayüz eden Suheyb, Hicri 38 miladi 658 yılında Medine'de ahirete göçtü. Naaşı Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kıldırdığı cenaze namazını müteakiben Cennetül Bakiye defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله.
3: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir."
0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık.

0: bir merhamet sonunda döner insanın kendine.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
3: أبو هريرة وابن عمر'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر

0: نظير من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allama.
0: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de, Peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir: Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu: "İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı." Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur: Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde buna, Kur'an'a uygun yaşayan kişi hakkında ne düşünürsünüz? Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir. Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır: İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için.
2: Kırk hadiste iman.

Bir gün Medine'deki bir grup Yahudi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Bilinen selamlama cümlesi olan "Esselamu aleyküm" ifadesini basit bir kelime oyunuyla değiştirerek "Essamu aleyküm, ölüm üzerinize olsun" dediler. Orada bulunan Hazreti Ayşe, Yahudilerin bu kabalıkları karşısında kendini tutamadı ve onlara "Allah'ın laneti ve gazabı da sizin üzerinize

0: Aferiniz olsun diye karşılık verdi. Bunun üzerine şefkat ve merhamet elçisi eşine hitaben, "Sakin ol ey Ayşe. Kibar ve nazik olmalı. Kaba davranmaktan ve çirkin konuşmaktan da sakınmalısın." buyurdu. Onların ne söylediklerini duymadın mı diye soran Hazreti Ayşe'ye Resulullah şu karşılığı verdi. Ben de onlara "ve aleyküm, sizin üzerinize de" diyerek karşılık verdim ya.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
3: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

0: وعن شقيق ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan, Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله.
4: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
1: أبو هريرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur. Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Humullezine la yerkun ve la yesterkun ve la yetetayyarun ve ala rabbihim yetevekkelun.
0: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesine devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kâhinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalınan eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kâhinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen, tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eş değer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: أم عطية نسيبة رضي الله عنها şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
0: وَعَنْهُ قَالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığı. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Allah'ın kutlu elçisi, bilginin edinilmesini ve aktarılmasını çok önemsemiş, teşvik etmiş, esirgenmesini ise asla hoş görmemiştir. Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse, kıyamet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır demiştir. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda görüş beyan etmesini ve fetva vermesini de hoş görmemiş, insanları yönlendirme konusunda ziyadesiyle hassas davranılmasını istemiştir. Nitekim Peygamberimiz döneminde acı bir olay yaşanmış ve bilmeden fetva vermenin kötü sonuçları ortaya çıkmıştır. Bir sefer esnasında bir sahabinin kafası yarılmış ve olay şöyle neticelenmiştir.
2: Ah! Yardım edin. Yardım edin lütfen.
3: Aman yarabbi, ne oldu sana böyle? Her tarafın kan içinde.
2: Kafam kanıyor.
3: Yardım edin, onu taşıyalım.
4: Ah. Geldim. Ah. Aman Allah'ım. Ne olmuş ona böyle?
3: Kafasından yaralanmış. Ah. Hadi onu taşıyalım.
4: Tamam. Hadi götürelim.
3: Hadi. Ah. Hadi. Ah. Bu tarafa.
5: Bakın gözlerini açtı. Kendine geldi arkadaşımız.
3: Çok şükür. Sonunda.
6: Nasılsın? Daha iyi oldun mu?
2: Şimdi daha iyiyim. Allah razı olsun sizlerden.
3: Allah senden de razı olsun. Tekrar geçmiş olsun.
5: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun.
3: Kafan feci yarılmış. Dikkat etmen gerekiyor.
2: Ah, hala ağrıyor.
6: Arkadaşım doğru söylüyor. Dikkatli olmalısın bence de.
2: Yalnız benim abdest almam gerekiyor. Namaz kılacağım. Teyemmüm yapsam sorun olur mu?
5: Hayır, yapamazsın. Bu doğru olmaz.
2: Neden?
5: Teyemmüm su bulunmadığında yapılır. Öyle değil mi arkadaşlar?
6: Evet, öyle.
3: Öyle ama baksanıza haline, yaralı şu an.
5: Ben böyle biliyorum. Bu işin doğrusu suyla abdest almasıdır.
3: Bilemiyorum. Başına su değmesi onun için iyi olmayabilir.
5: Hüküm böyledir.
2: Öyle mi gerçekten?
5: Doğrusu bu. Çünkü yanımızda su var.
2: E peki madem doğrusu bu, ben de öyle yapayım o halde. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bu olayın neticesinde yaralı olan sahabi öldü. Durum Hazreti Peygamber'e anlatıldı. Allah'ın Resulü bu duruma üzüldü ve buna sebep olanlara kızdı. Onu öldürdüler. Madem ki bilmiyorlar, bir bilene sorsalardı ya, cehaletin ilacı sormaktır dedi.
0: Hadislerin Hikayeleri.
7: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
9: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin.
8: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
9: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Allah'ım, beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise: Allah'ım, senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.
1: Kırk hadiste iyilik.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: El-ihsanu en ta'budallâhe ke'enneke terâh. Fe'in lem tekun terâh, fe'innehu yarâk.
0: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, iman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında, salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse bilinmeli ki, Allah iyi davrananların, ihsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır.

Bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua bittikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: An Sehl ibn Sa'd'in radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
1: An İmran ibn el-Hüseyin radıyallahu anhuma قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30
2: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip Esselamu aleyküm dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve "Bu ne hal?" diye sormuştu. "Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar," denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, "Şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu," demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise! Birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kalk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım.
2: Zaten peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti. Eli silah tutan herkes savaşa katılacak. Malı olan malıyla destek olacak.
1: Tamam, bari bu hayırdan mahrum olmayalım. Elimizden ne gelirse yapalım.
2: Haklısın, hadi hazırlıklara başlayalım.
3: Ya Resulallah, malımın yarısını buraya getirdim. Yarısını da ailemin yanında bıraktım.
4: Bu esnada Hazreti Ebu Bekir kapıda göründü. Onun taşıdığı miktar da az değildi.
5: Malımın tamamı budur ey Allah'ın Resulü.
4: Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda aldığı cevap tüm müminleri derinden etkilemişti.
5: Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım.
3: Ebu Bekir, hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir.
6: Ya Resulallah, Allah yolunda teçhizatıyla beraber 100 deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum.
4: Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müjdeledi.
6: 100 deve daha hazırlayacağım inşallah.
4: Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10.000 askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı.
7: Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor. Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim.
2: Haklısın. Karşılarında koca bir krallık var. Savaştıkları Arap kabileleri bunun yanında ne ki?
8: Şu sıcaklarda sefere mi gidilir? Nereden baksan 1 aylık mesafe. Helak olup gidecekler.
0: 149. Bölüm.
4: İslam ordusu Tebük'e doğru ilerliyordu. Gece bir müddet dinlendiler ve sabah namazını kıldıktan sonra yollarına devam ettiler. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzünü